çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın?

Sensiz geçen her gece biraz eksik. Kalbimde yerin hala aynı, hiç değişmedi. Zaman akıp gitse de içimde hep sen. Ben seni sevdim ya, bu kalp başka ne bilsin.

Sen gecemin sessizliğine düşen en güzel sözsün. Gözlerin var ya, kalbimin unuttuğu umutları yeniden yazan nefessin. Ellerin dokunduğu her yerime ev yapan sıcaklık. Ve ben seninle tamam olan bir yarımım aslında. Sensiz hiçbir şarkı beni anlatmaz. Çünkü ben en çok seni severken varım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 30 derece. Ankara güneşli 31, İzmir güneşli 35, Antalya az bulutlu 34, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
1: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Barış.

0: bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skincare Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim, günaydın yavru kurtlarım. Güzel bir gün olsun. 8 Temmuz 2026'dan sesleniyoruz sizlere. Zaman hızlıca akıp geçiyor. Mesajlarınız da gelmiş. Günaydın Aygül'üm, yıllık izin sonrası bugün ilk iş günüm ve trafikteyim. Bu yolun tek çekilir yanı ve ilk iş gününü motive olmanın tek sebebi sensin. İyi ki varsın demiş. Günaydın Aygül Aydın, bugün hayatımın en güzel günüymüş gibi yaşa. Hala nefes alıp verdiğin için şükret, sağlıklı olun. Mutlu kalın, sevgiyle kalın demiş Alper Bey, teşekkürler. Orhan Turan da uyanmış. Karım da karım diyor. İyi ki varsın karıcığım. Kocaeli'den Orhan ve Derya. Günaydın Orhan ve Derya. Haydi bakalım hepimiz için güzel, sağlıklı, sıhhatli, başarılı. İşimizin gücümüzün rast gittiği, iyi insanlarla karşılaştığımız, en azından haksızlıklara daha az uğradığımız bir gün olsun.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo T. Reklam.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: hattı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Dünya dursun, biz buradayız.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı klima karşısında yazı geçirenlere gelsin.
0: Radyo D.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 7 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kazancıyla 14.497 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.247, çeyrek altın 10.595 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: tatil sepetinde.
1: Tatil sepeti. Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Mesajlarınız geliyor 0549-204-0104. Bizlere yazabilirsiniz. Ve güzel mesajlar da var. Bak çok tatlısınız. Günaydınlar Aygül Hanım yazmış. Sarı papatyam iyi ikimiz günaydınlar. Aygül'üm çiçeğim İlhan Perim günaydın, seviyorum seni demiş. Günaydınlar efendim.

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlar geliyor. Şöyle bir mesaj var. Diyor ki Aygül ya birinin senden hoşlandığını, yani sizlerden işte birinin hoşlandığını anlamanın en net işaretleri nedir? Biraz konuşabilir miyiz bu konuyu demiş. Burçlarına göre senden de bunun için yorum alabilir miyiz demiş. Yani nasıl davranırlar? Vallahi mesela ikizler burcuysa seninle konuşmak için bahane üretir. Yengeç burcuysa biraz daha göz teması kurmaya çalışır. Yani benim deneyimlerim gereği söyleyebilirim. Ama siz nasıl anlıyorsunuz? 0549-204-0104. Sizler nasıl anlıyorsunuz? Hadi Lean Kozmetik'ten güzel hediyeler verelim mi bugün? Günaydın, sabahımızın güneşi kulağımızın neşesi Aygül Hanım. İyi yayınlar diliyorum demiş Aygül'üm. Geçen gün personelin birinin el kremi kayboldu. Zeytinyağlı ucuz bir krem, her yerde satılandan bana sordular. Ben görmedim, haberim yok dedim. Baktım kız benim çaldığıma dair imada bulunuyor. Diğer arkadaşım dedi ki senin kremini ne yapsın? Ona radyodan Aygül Aydın gönderiyor, ihtiyacı mı var dedi. Kız inadına ona inat yine gönderim, yaz adresini. Kutu kutu gelsin. Ha. Yaz adresini. Neymiş el kremi? Allah Allah. Dünyanın en güzel insanı günaydın diyor. Günaydın Bursa'dan sevgiler. Bayağıdır yazamıyordum. Çalışıyordum. Çok şükür Aygül Hanımcığım. Ya arkadaşlar korkunç şeyler yaşıyoruz ya. Vallahi ben hani yaşadığım mutsuzlukları ve zorlukları anlatmak istemiyorum. Biliyorsunuz bahsettiğim işlerimiz var. Bizim uygulamamızla ilgili karşı tarafla yaşamış olduğum dava var, süreç var. Adam ne yapmış biliyor musunuz? Bakın inanılmaz bir şey. Fikri Sinai Haklara gidiyor. Kendisi bana sattı eski. Şu an kullanmıyoruz o işi, çöpe attık. Çöpe attığım flash diske bilirkişi talep ediyor. Bilirkişi bunu kabul ediyor. İşe bakıyor, diyor ki aa evet diyor, bu sattığı iş ama diyor emin de değilim diyor. Bilirkişi raporunda bu yazıyor. Hakim de karar veriyor, diyor ki uygulamanın kapatılmasını istiyoruz. Çünkü rapor aynı çıktı diyor. Ondan sonra ve bu şekilde de uygulamanın kapatılması hakimin talep etmesiyle ve bizi dinlemeden, bize sormadan, bize bakmadan büyük mahkemeyi de oyuna getirerek böyle bir olay yaşatıyorlar bize. Bir iki gündür bununla uğraşıyorum. Canım çok sıkkın. Hakime gidip hakime kendimi anlatmak istiyorum. Hakimler de dinlemiyor sizleri yani. Yani doğru olanı o zaten. Dinlememesi gerekiyormuş. Normali buymuş. Ama haksız yere Merkür Retrosu'nda başımıza gelene bakın. Ve kötü olanı söyleyeyim mi? O iş bu iş değil yani. Adamın işini çöpe attık. Biz kendimiz yeniden yazdık, sıfırdan yazdık. Ama teknik konu olduğu için hakim ilgilenmiyor. Bilmiyorum diyor, ilgilenmiyorum diyor. Düşünün tek bir şeyle, adamın yanıltıcı bilgisiyle bir işe, bir şirkete set vuruyorlar. Yani bunu ispat edene kadar da 3 ay, 5 ay artık adalet nasıl işlerse. Yani çok zor ya. Vallahi Türkiye'de kadın olmak.

bir şeyin bedelini sonrasında nasıl ödüyorsunuz? Ne zor bir şey. İyi okumak, iyi bakmak, iyi araştırmak. Düşünsenize milyonların kullandığı ve sevdiği sırf bana yansıyacak bir şey de değil. Adam mahkemeyi ne güzel kandırdı ve yanılttı. Adamın hapse girmesi gerekirken adam arkasına yaslanmış şu an keyif yapıyor. Yok ya, vallahi çok haksızlıklar dünyasındayız.

0: sen.
1: Ev aldık Aygül, bütün emeğimizle dolandırıldık ve onlarca kişiyi dolandırdı. Yok. Hala elini kolunu sallayarak geziyor. Avukat bize üzgünüm, hukuk sistemimiz böyle maalesef dedi. Günlerce ağladım diyor. Valla hangi biriyle savaşayım, hangi şerefsizlikle savaşayım, inanın bilmiyorum. Adam bir kadına yapmadığı kalmadı. Cirit atıyor, uygulaması onun geziyor. Adam ama gidiyor bizi bu uygulamayı. Hiç bizi dinlemeden, hakim bizi bir kere bile dinlemedi, bilmiyor, düşün yani. Adamın aldığı bilirkişi raporuna göre tam bu böyle çıkmıştır, durduralım diyor. Ne vicdansızlık ya. Yani ben hakim olsam derim ki bir insanın ticaretini durdurmadan önce bir sorayım falan, hani bir ifade alayım falan derim. Yani çok üzgünüm ya, çok üzgünüm. Yani şuna üzgünüm, ben bu işten de çıkarım, bir şekilde hallederiz. Hallederiz, sorun değil, sizlerle birlikte çıkarız biz bu işin içerisinden de. Yani Türkiye'de hak, gerçekten adalet bu mu ya? Evet, uygulamayı kapatma kararı alındı arkadaşlar ve büyük bir haksızlıkla. Aynen öyle, yani büyük bir haksızlık hem de yani. Öyle böyle bir haksızlık değil. Düşün, Astromatik benim markam, tescilli marka. Kod desen içinde aynı değil ama hakim öyle istedi.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım." diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Gayrimenkul alım satımında yıllardır tartışılan güvenlik sorunlarını çözmeyi hedefleyen güvenli ödeme sistemi için geri sayım başladı. Tapu devriyle para transferini aynı anda güvence altına alacak yeni uygulamanın 1 Temmuz'da başlaması planlanırken, teknik hazırlıklar nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi. İran basını Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Hemen ardından Amerika ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını bildirdi. Türk Kızılay şiddetli depremlerin yaşandığı Venezuela'da 1000 paket hijyen seti yardımında bulundu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin Mısır'ı 3-2, İsviçre ise penaltılarda Kolombiya'yı 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 30 derece. Ankara güneşli 31, İzmir güneşli 35, Antalya az bulutlu 34, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
4: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
5: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
6: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bankam Tombank kartım adı. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: dedi kader bizi.
1: Arkadaşlar ne güzel mesajlar atıyorsunuz ya. Vallahi benim her zaman diyorum. Servetim sizsiniz be. Vallahi yani.

Yani şöyle düşünün, adam İstanbul Bakırköy 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne gidiyor. Tamam mı? Hadi. Ne, sizin de tecrübeniz olsun diye anlatıyorum ha. İşiniz gücünüz var, bilginiz olsun. Bu yaşadığım tecrübeyi anlatıyorum ki hayatınızda başka bir yerde yaşamayın diye. Kalkıyor Bakırköy 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuku'nun mahkemesine gidiyor. Gidiyor ki orada bildiği, tanıdığı insanlar da var. Oraya gidiyor. Bu Astroloji Master diye bir uygulama var. İbrahim Özveli. Bu açıyor bize mahkemeyi. Ondan sonra bunu beni mahkemeye veriyor. Yapma sebebi de ticari olarak bizi rakip olarak gördüğü için aslında. Uygulama incelense, bizim uygulamayı incelemiyor mahkeme. Karşı tarafın uygulamasını inceliyor. Diyor ki evet diyor, sattığı işte diyor benzerlik var diyor. Bilirkişi de raporunu alıyor. Bilirkişi raporunu da koyuyor eki. Ondan sonra bizzat bunu da veriyor. Düşün, bu sırada bizim diyoruz ki zaten bize bilirkişi gelecek. Uygulamamızı bizim de incelemeyi talep edecek. Çünkü karşı bir eşitsizlik oluyor. Karşı tarafı inceliyorsun, bizi niye incelemiyorsun diyoruz. Mahkeme kararı çıkartıyor, diyor ki gerek görülmemiştir diyor. Yani biz rapor gelmiş, bilirkişi raporu gelmiş, aynıymış diyor. Bir raporda da ne yazıyor bu arada, raporu isteyenlerle de paylaşırım. Diyor ki raporda bir kesinlik gütmüyor çünkü karşı tarafın uygulamasını incelemedik diyor. Mahkemede şöyle bir karar çıkartıyor. Diyor ki mahkeme kesinleşene kadar diyor bu uygulamaya tedbir koyacağız diyor. Daha anlaşılmadı diyor. Tabii İbrahim Özveli bunun için hemen gece 12'de ekstra para yatırıyor. Hemen sabahı kapatmak için uygulamayı. Şu an uygulama kapanmadı. Daha yurt dışına falan göndermesi lazım. Astroloji Master'ın sahibi olan kişi. Oraya bize mahkeme açan kişi. Oraya gönderecek. Tabii ki bizim itibarımızı bitirmek ve rakip yarışmamak için onun uygulaması kullanılsın, bizimkisi kullanılmasın diye. Bir de bu adam üstüne dekontlarım var yani. 5 milyon yaklaşık, düşünün. Yani parasını da aldı. Üzerinde de benimle böyle bizle oynuyor. İnanılmaz bir olay be. Her şeyi geçin mahkemeyle oynuyor ya. İnanılmaz. İnanılmaz. O hatalı bilirkişi raporundaki çelişkiler çok dikkatli ele alınması lazım. Ve bir ticari faaliyeti ve milyonlara hitap eden bir uygulamayı nasıl bir inceleyip bir bakmadan kapatabilirsin ya da böyle bir şey yapılabilir. Hani artık dava kamuoyunun gözü önünde yürüdüğü için hani bunları anlatabiliriz, söyleyebiliriz. Yani dava devam ediyor. El insaf, ne diyeyim? Hani ben de kendi markamı, haklılığımı sonuna kadar savunacağım. Kararlı duruşumu hiçbir zaman bozmayacağım. Biz bu günleri de geçiririz. Bu günler de geçer. Neler geldi geçti. Sen madem uğraşırsın, biz de bir şekilde uğraşırız. Ne yapacağız? Allah var. Her şeyden önemlisi Allah'ın ilahi adaleti. Ha, üzülmek mi? Sesim gitti.

0: kişinin aynısı iş.
1: Öyleyse çalış.
2: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Evet Aygül Hanım, ses telleriniz çatallı çıkmaya başladı lütfen.
1: Çalış.
2: Yok ya. İşte üzülüyoruz yani, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir sürü emek ve bir büyük bir haksızlığın içindeyiz. Yani hiç mi adalet yok, hiç mi bilmiyorum. Bizi dinleyen elbet avukatlar, hakimler, savcılar vardır yani. Hani hiç mi gerçekten yok bilmiyorum. Bu kadar büyük bir haksızlık ve ha yine kazanırız, yine döner gider de 3, 4, 5 ay yaz tatili geliyor, belki 7 ay. Bu kadar mı şey? Vardır bir hayır yani. Biz hayrını bilen insanlar işte. Merkür retrosu. Vardır bir hayrı her şeyde olduğu gibi. Ama nelerle mücadele ediyoruz? Nelerle uğraşıyoruz? Bakın yani gerçekten diyebilecek hiçbir şey yok. Tek bir flash diskle kalkıyor. Bir de mahkemeyi yanıltıyor, dolandırıyor. Yani ne korkunç. Düşünebiliyor musunuz? Ne cesaret. Sen mahkemeyi nasıl dolandırırsın? Nasıl kandırırsın? Nasıl o bilirkişi raporunu alırsın? İnanılmaz. Tabii ki şikayet edeceğim. Edeceğim de çok zaman var yani maalesef. O zamana kadar adam hayatını sürdürecek.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo
1: D. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı yazın en güzel anını bir şarkıyla hatırlayanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim sormuştuk şimdi, dedik ki birinin sizden hoşlandığını anlamanın en net işaretleri nelerdir diye sorduk. Mesajlar geliyor. Şimdi güzel hediyelerini de veriyorum. Lean Kozmetik'ten güzel ve nokta atışı şeyler yazanlara, farklı şeyler yazanlara Lean Kozmetik'ten güzel bugün hediyelerimiz de gidiyor. Biri benden hoşlanıyorsa %100 anlarım Aygül demiş. Eğer anlamıyorsam da zaten benden hoşlanmıyordur demiş. Tebrikler. Çok açıklayıcı oldu hayatım. 0549 204 0104. Hadi bakalım.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Hayvansaray, Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Piyasaların 7 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kazancıyla 14.497 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.247, çeyrek altın 10.595 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
5: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da. Mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Öncelikli yayın.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın Aygül, bu zor günlerinde de seninleyiz. Sen çok güçlü bir kadınsın, iyi ki varsın demiş. Çok teşekkür ederim. Olsun, ne yapalım, Allah nasıl takdir ediyorsa, nasıl istiyorsa, nasıl olması gerekiyorsa. Her işte bir hayır vardır diyoruz. Ercan Teacher diyor ki biri benden hoşlanıyor olsaydı diyor, ben de mangala tavuk yemeye gelirdi diyor. Tavuk. Şeyi yükseltiyordu değil mi? Duygularımızı neydi hocam ya, anlatmıştım, bir ses at bize. Ben boğa burcuyum, birinin benden hoşlandığını bir bakışta hemen anlarım demiş. Yanımdan geçerken hafifçe omzuma dokunmak, gülüşürken kolunun temas etmesi, saçımdaki küçük bir tozu temizlemek, küçük bahanelerle mesafeyi azaltmaya çalışmak gibi konular olabilir diyor.

Efendim MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-4 Eylül'de Afyon Karahisar'da yıldızlar sahnede diyoruz, motosikletler pistte. Afyon Motofest konserleri şu şekilde: 2 Eylül Çarşamba Emre Fel Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin Murat Boz. Biletler Park Afyon AVM vidifest.com'da sizleri bekliyor. Bu sene de Afyon Motofest resmi radyo sponsoru tabii ki radyoda. 2-6 Eylül tarihlerinde canlı yayın aracımız ve ekibimiz Afyon'da olacak. Davetiye kazanmak için ise ne yapıyorsunuz? Kulağınız radyonuzda oluyor. Biliyorsunuz ki burada kazanmak çok kolay çünkü burası radyoda.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım." diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Gayrimenkul alım satımında yıllardır tartışılan güvenlik sorunlarını çözmeyi hedefleyen güvenli ödeme sistemi için geri sayım başladı. Tapu devriyle para transferini aynı anda güvence altına alacak yeni uygulamanın 1 Temmuz'da başlaması planlanırken, teknik hazırlıklar nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi. İran basını Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Hemen ardından Amerika ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını bildirdi. Türk Kızılay şiddetli depremlerin yaşandığı Venezuela'da 1000 paket hijyen seti yardımında bulundu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin Mısır'ı 3-2, İsviçre ise penaltılarda Kolombiya'yı 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 30 derece. Ankara güneşli 31, İzmir güneşli 35, Antalya az bulutlu 34, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: kazancım net, sigortam net.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma
8: de. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Size Fuzul uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
11: Reklam.
12: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Eskiden bir sinema ruhumuz vardı ha. Yani böyle bir sinemaya gitmek, sinema izlemek değil mi? Eskiden öyle bir enerjimiz vardı. Şimdi hiç yok arkadaşlar. Niye böyleyiz? Hani acaba teknoloji tabii gelişti. Muhtemelen birazcık da onun etkisi var. İmkanlarımız da farklı tabii. Artık sinemada bir şey izlemek belki sizlere, yani evde izlemek daha kolay, daha ulaşılabilir oluyor. Ama sinemanın başka bir tadı vardı ya. Yani geçenlerde bunu düşündüm, dedim özlüyorum yani böyle aa bu film çıkmış sinemaya gideceğim falan demeye. Günaydın Aygün Hanım. 2026 delip geçiyor, hem de ne delip geçiyor arkadaşlar. Yani Satürn benim neremden nasıl geçiyor bilinmez yani. Eminim ki sizde de bilinmez.

Aygücüm Instagram canlıyı açmayacak mısın demişler. Tabii ki açacağım. O ne demek? Şimdi başlıyoruz açmaya. Efendim Merkür Retrosu var. Ve Merkür Retrosu işlerimizde engeller, zorluklar evet getiriyor. Hayatımızda bazı zorluklar ama bunlar bir şeyler kötü gitsin diye ve kötü olsun diye değil. Tam tersine ve aksine eksiklerimizi görelim diye. Yani o kadar büyük eksiklerimiz var ki aslında. Bazı yerlerde o kadar büyük hatalar yapıyoruz ki. Bunları daha iyi görebilmek, ayağa kalkabilmek ve yeniden yapabilmek aslında. Sizin unutmayın ki tek gücünüz siz olmanız. Siz varsınız. Ya mesela benim de başıma işte gelen olayları görüyorsunuz. Ya inanın hiç önemli değil. Olabilir, gelebilir. Benim kendi içsel gücüm var. Benim bugüne kadar yarattığım değerlerim var. Sağlık olsun. Her şey yaşanabilir, her şey olabilir. Ama hayat bir şekilde bizlere bunları öğretiyor. Merhaba Aygün Hanım. Yaşınızı itibariyle hatırlamazsınız belki ama çocukluğumda yazlık sinemalar vardı diyor. Onların tadı bir başkaydı. Ne yazık ki her şeyi çok kolay tükettik ama benim neslim şu anda yaşayan nesiller içinde en şanslılardan bir tanesiymiş. Resmen enerjileri şu ankilerin bitik diyor. Bütün videolarınızı izliyorum Aygül Hanım. İşinizi teknolojiye, yapay zekayı yönlendirin diyorsunuz. Ben evdeyim, köyde yaşıyorum. Nasıl adapte olabilirim demiş. Hayatım yani tabii ki sen kendi alanınla alakalı olanı seçeceksin. Hani illa herkes de yapay zeka yok, teknoloji falan yapacak değil. Ya da yapsın hayatı kurtulur da demek değil. Bunu böyle çok yanlış anlıyorsunuz. Herkes kendi yetenekleri, kendi meziyetleri ölçüsünde bazı şeyleri yapacak. Yani her şeyi öyle yapmak zorunda değilsiniz. Bunları kendinize bir şart koyup mutsuzluk da yaratmayın. Önemli olan sadece teknolojiyi kullanabilmek bile çok başarılı bir şey. Yani bir yapay zeka işte mesela bir astroloji uygulamam var, Astromatik. Mesela senin onu kullanıyor olman bile büyük bir şey. Bunun içerisine dahil oluyor olman bile büyük bir yapay zekayı kullanma göstergesi diyebiliriz. Hadi o zaman Instagram'cılar gelin.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo
1: D. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Radyo D.
0: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-23.

0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bir şarkı daha deyip 3 saat kalanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim dün Tan'la konuşuyoruz. O da işte ben de başıma gelen olayları anlatıyorum. O da ayrı anlatıyor falan derken. Dert yanar ya. Ay, yaşadıklarımız o kadar komik ki. Yani o ayrı bir linç yaşıyor. Yok bilmem ne başka bir testle ilgili bir şeyler yaşıyor adam. Ondan sonra ben dedim sen benim yaşadıklarımı bir bilsen. Dedi ki acilen Merkür metrodan ve retrodan çıkabilir mi? Dedim hayatım inşallah en hızlı şekilde bir çıkarsa rahatlayacağız.

0: Aygül Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim radyoda Aygül Aydın'la günaydın. Abla Kuzey ben, astromatik abla aç diyor. Hemen dur Kuzey, ne oluyor, sakin, arıyorum. Ne kolay.

0: Kuzey.
1: Abla beni hatırladın mı?
0: Ay hatırladım sen.
1: Valla servisten ayrıldık bakayım.
0: Aa hatırlayıp tabii okul bitti oğlum yani herhalde. Okul bitti artık.
1: Dördüncü sınıfa geçiyorum.
0: Ay harika.
1: En son senin ikinci sınıftayken aramıştım.
0: Ay inanmıyorum Kuzey. Sen kocaman olmuşsun. Maşallah sana. Nasıl geçti peki? Şimdi tatilde misin?
1: Evet.
0: Nerede tatildesin?
1: Yalnız annemin iş yerine gidiyorum.
0: Ha, al sana
1: tatil. Temmuz'da tatil.
0: Hadi bakalım. Güzel güzel.
1: Harun 23 Temmuz'da falan gideceğim.
0: 23 Temmuz'da tatile gidiyorsun. Oh yap keyfini oğlum. Tadını çıkar. Öpüyorum
1: Aygül
0: seni.
1: Ha? Ben WhatsApp'ta sana sorular sorayım sen de cevapla.
0: Hadi sor ne soracaksın?
1: Tamam sor.
0: Şimdi sor bir tane soru sor şimdi.
1: Ben
0: sor.
1: Radyodan duyuyorum zaten.
0: Kuzey bir tane sor şimdi aklına ne geliyor sor. Geldi mi?
1: Ben en son seni nerede aradım?
0: Bir dakika düşünüyorum. Serviste aradın.
1: Doğru.
0: Bildim hadi sen devam et sorular sormayı öpüyorum.
1: Tamam ben sana sorular soruyorum.
0: Sor ben cevaplayacağım.

Ya dünyada çocuk neşesi kadar güzel bir şey var mı ya? Şu an sorular başladı. Şimdi başlayacağım. Hadi bakalım yazmış bana. Canı sıkılıyor bu kadar şeyin içinde. Ha, soruyor, soru geliyor. Dur

0: kadar tatlılar ama, değil mi? Yani insan enerjisini bile değiştiriyorlar. İyi ki var çocuklarımız. İnsanın çocukluğu fazla kadar güzel bir şey yok.
1: Biraz fazla erken.
0: Hangi burcum, yükselenim ne? Hadi bakalım bil diyor.
1: Aşk dediğin
0: çok çok tatlı ya. Dur bir dakika, hangi burçtun kuzey sen?
1: Biraz
0: akrep miydin kuzey ya? Yani akrep miydin, balık mıydın, yay mıydın?

Kuzey, akrep miydin, yay mıydın, balık mıydın diyecek ya. Gül abla hepsini saydın ha şimdi falan. Dur yazıyor neymiş dur. Neticede 12 burçtan biri demiş Şükran Hanım. Kırık gururum, biraz eksik uykum. Burcu yengeç, yükselen başak. Yine bir yengeç buldum gördüğünüz gibi.

Evet, mesajlar geliyor. Sizin sorularınız da çok acayip gerçekten. Bu arada yazıyor şey. Kuzey çok tatlı. Bana bir sürü soru yağdırmış yavrum. Aygün, ne tatlı bir çocuk Kuzey diyor. Enerjisi bana bile geçti. Çok cimri biriyle flört ettim Aygül. Çok kabustu. Oğlak Burcu olduğunu öğrendim. Sonra sen aklıma geldin. Ne haklıymışsın falan demiş. Olsun hayatım. Oğlaklar tutumlu insanlar. Tutumlu olsunlar. İyi bir şey. Tutumsuz olan bizler düşünelim yani. Aygül, eşim çalışmıyor. 4 çocuğumuz var. Şimdi de diyor ki 5. çocuğu yapalım mı? Şaka mı yapıyorsun hayatım? Beni mi trollüyorsun? Hayır yani 4 çocuk nasıl çalışmıyor? Nasıl geçiniyorsunuz o zaman? Yani, hani ailevi durumları iyiyse tabii 5'i de yap. 15'i de yap. Buna ben karışamam. O sizin bileceğiniz iş. Gemiyle dünya turu yapmak ister miydin Aygün? Yani bedava veriyorsan. Beleş sanırım hayatım. Acentan mı var? Gemi mi senin soruyorsun? Neyse, işin şakası, bedava verseniz gemi turuna gitmem. Denizin üstünde olmayı değil, denizin dışında denizi izlemeyi seviyorum. Vallahi maşallah 4 çocuk, hani ne diyeceğim de biz de 4 kardeşiz. Anam şükürler olsun gerçekten ne sabır varmış ki. 4 tane evlat yapmış. Allah da razı olsun. Kardeş olmak çok güzel bir şey tabii. Hiçbiriyle görüşmediğimiz için çok mükemmel bir şey. Kardeşin görüşmemesi mahguldür. Ablacığım günaydın. Ben seni annemle izliyorum diyor. Annene çok selamlar. Hadi benim için anneni öp. Abla, biz 8 kardeşiz demiş. Maşallah yavrum, ne güzel valla. Canlıyı açacak mısın diyor. Şu an canlı açık. Acaba engelledim mi ben? Aygül abla, Örümcek Adam filmi başladı. Annem izin vermiyor. Annemle görür konuşur musun diyor. Örümcek Adam daha başlamadı ya. Ben de bekliyorum. O 31 Temmuz'da sinemalarda değil miydi ya? Allah, Spider-Man. Abla kurban olayım, şu boğa ne olacak? Ya bırak Allah aşkına. Ben önce Koç burcunu bir çözeyim de

0: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. 8 Temmuz 2026'dan sesleniyoruz. Her şeyin iyi olmasını temenni ettiğimiz, vicdanlı ve iyi insanlara denk geldiğimiz güzel zamanlar olsun diye dua ediyoruz. 0549-204-0104 bizim WhatsApp hattımız. Aygül'cüm demiş. O kadar güzel mesajlar veriyorsun ki kızlarımla seni dinliyoruz. Çok teşekkür ederiz bu güzel mesajların için demiş. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mesajlar. Aygül havuzdan çok kötü mikrop kaptım. Havuza girerken dikkat etsinler. Çocuklara da dikkat etsinler demiş. Tabii ki güzel bir uyarı yapalım. Dikkat edelim. Dikkat.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 7 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kazancıyla 14.497 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.247, çeyrek altın 10.595 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti. Reklam.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Hayat her zaman düz bir çizgide ilerleyen sakin bir nehir değildir diyoruz. Bazen hırçın dalgalarla sarsılır, bazen de önümüze aşılması imkansız görünen devasa dağlar çıkar. Evet, gökyüzü kapkara bulutlarla kaplandığında içimizdeki o ümit ışığının sönmeye yüz tuttuğunu hissederiz. Ancak unuttuğumuz ya da karanlığın heybetine kapılıp gözden kaçırdığımız çok asil bir gerçek vardır. Evrendeki hiçbir fırtına sonsuza dek sürmez. En koyu gecenin bile ardında doğmak için sabırsızlanan bir şafak vardır. Ve bu her zaman böyledir aslında. Bir şekilde hiç kimse gündüze direnemez. Kazanan her zaman gündüzdür. Çünkü her gecenin bir sabahı vardır. Zorluklar hayatın bize sunduğu birer ceza değil, ruhumuzun derinliklerindeki gücü keşfetmemiz için fısıldanan gizli davetlerdir. Sevginin ve iradenin sınandığı duraklar vardır. Karşılaştığımız her engel aslında yürümekle yükümlü olduğumuz bu yolda bize yön veren birer kilometre taşıdır. İnsan hayatını rüzgarsız ve korunaklı limanlardan hiçbir zaman büyütemez ki. Gerçek gücümüzü fırtınaya karşı dururken, rüzgarda savrulan saçlarımızı geriye doğru tarayıp yola devam etme cesareti gösterdiğimiz anlarda ortaya çıkartırız. Bir engelle karşılaştığınızda, hissettiğinizde o ağırlık sizi ezmek için değil, sizi daha dayanıklı bir ruh haline büründürmek içindir. Tıpkı ham bir demirin kor ateşlerde dövülerek asil bir kılıca dönüşmesi gibidir. İnsan da hayatın imtihan potasında eriyerek kendi benliğindeki en saf, en güç haline ulaşır. Unutmayacağız, ayakların taşa takılıyorsa bu hala yürüdüğünün ve zirveye giden o patikada yönünü kaybetmediğinin en gerçek zaferlik kanıtıdır. Bu zorlu patikayı yürürken yalnız olmadığını bilmenin verdiği o muazzam sıcaklıkta her şeyi değiştirir. Neden değişmesin ki? Her şey farklı bir hal alır. Her zaman alacaktır. Allah büyüktür. Allah iyi, doğru, ahlaklı hiç kimseyi yarı yolda bırakmaz.

Efendim, zaman en zamansız yaraları bile üzerini kabukla örten asil bir şifacıdır derler. Bugün sizi uykusuz bırakan, göğsünüzü sıkıştıran o büyük dertler, yarın dönüp baktığınızda sadece hafif bir tebessümle hatırlayacağınız birer anıya dönüşecek. Dağların ardındaki o muhteşem gün doğumunu izlerken tırmandığın o dik yolları şükranla anacaksınız diyoruz. O yüzden derin bir nefes alacağız. Bu da geçecek. Biz o günlerin koynunda aslında yeniden doğacağız diyoruz. Allah var, gam yok. Sizleri seviyoruz. Yarın yine aynı saatte tabii ki Radyo D'de görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgilerim.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım." diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Gayrimenkul alım satımında yıllardır tartışılan güvenlik sorunlarını çözmeyi hedefleyen güvenli ödeme sistemi için geri sayım başladı. Tapu devriyle para transferini aynı anda güvence altına alacak yeni uygulamanın 1 Temmuz'da başlaması planlanırken, teknik hazırlıklar nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi. İran basını Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Hemen ardından Amerika ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını bildirdi. Türk Kızılay şiddetli depremlerin yaşandığı Venezuela'da 1000 paket hijyen seti yardımında bulundu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin Mısır'ı 3-2, İsviçre ise penaltılarda Kolombiya'yı 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.
1: Radyo D'de birazdan İkilem ve Tuğba Yurt içiyorum ederimize.
2: Veriyoruz bir yalancı, yaşanan her şey yabancı, kaybeden.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: emeklilik.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: kesin Sütaş hayran.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Tuğba Yurt'la yeni saatin açılışını yaptık. İçiyorum ederimize bize eşlik etti. 8 Temmuz Çarşamba gününde hafta ortasında Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Öğleden önce yine harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz. Türkiye çapında stadyum konserleriyle bu yaz hayranlarıyla buluştu. Buluşmaya da devam ediyor. Radyo D ve DreamTürk sponsorluğunda yine bu yaz harika konserlere imza atıyor. Bahsettiğimiz isim Tan Taşçı ve şu an dinlemeye başladığımız yeni parçası Gidişat şimdi Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

İz ve araştırmalar ruh halinin hafta boyunca yükseldiğini ve zirvenin cuma gününde olduğunu gösteriyor. Her ne kadar bugün çarşamba olsa da dengeli olduğumuz bir gün. Bir adım daha hafta sonuna yaklaştık. Kendimizi iyi hissettiğimizi düşünüyorum. Yine harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Edis ve Dudak sonrası şimdi Hakan Peker konuğumuz oluyor. Sen yoluna git, Radyo D.

0: biri incir ağacıyla burada olacak, ayrılmayın.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

Ziracı Radyo D'de dinledik. Parça çıkar çıkmaz yine hepimizin beğenisini kazandı. Playlistimizde de yükselişte olmaya devam ediyor. Hafta ortası çarşamba günündeyiz. Aykut Balcı ben. Şimdi Hande Yener konuğumuz. Biri var.

26 sinema salonları için uzun süredir görülmeyen kadar güçlü bir yıl olmaya hazırlanıyor. Christopher Nolan'ın The Odyssey'i beklenen filmler arasında Spider-Man, Brand New Day ve Dune Part 3 ise Denis Villeneuve'un yine efsanevi filmleri arasında yer alıyor. 2026 yılında bu filmler 18 Aralık'ta, 31 Temmuz'da ve 17 Temmuz'da gösterimde olacak ve yine 2026 bitmeden harika yapımlar karşımızda olacak. Favori filmlerimizi sinema salonlarında izleme şansını yakalayacağız. Günün önemli sinema haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Birazdan iki tas çorba burada olacak ve Mela Bedel'le geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halk Bank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 Endeksi 14.350 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.54'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.183, çeyrek altın 10.485 liradan alıcı buluyor.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
3: Bank. Radyo T. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Erkeklerin araba tutkusunu biliyorsunuz. Genelde Türkiye'de böyle bir şey olduğunu düşünürdüm ama yeni bir çalışmaya göre erkekler hayatlarının önemli bir bölümünü hayallerindeki otomobilin peşinden koşarak geçiriyor. Hatta her 4 erkekten biri arabasıyla duygusal bir bağ kurduğunu söylüyormuş. Gerçekten durum böyle mi bilmiyorum ama Türkiye'de biraz biz bu işi herhalde abartıyoruz, öyle görüyorum. 4 erkekten biri arabasını aşk ilişkisi gibi tanımlıyor. Çoğu da arabasına bir isim veriyormuş. Var mı böyle bir şey, siz isim verdiniz mi erkekler arabanıza? Yani Türk filmlerinden biliyoruz böyle araçlara isim veren erkekler, erkek kahramanlar, jönler olduğunu ama eminim aramızda böyle bir durum yaşayan vardır diye düşünüyorum. Peki o zaman sıradaki parça kim için gelsin? Arabasını çok seven erkekler için gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin.

MXGP Türkiye Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da sizlerle buluşuyor. Sadece motosikletler pistte olmayacak, yıldızlar da sahnede olacak. Afyon Motofest'te 2 Eylül'den 6 Eylül'e kadar harika isimler performansa imza atacak. 2 Eylül Çarşamba günü Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül'de Melisa, Sefo ve Demet Akalın harika konserlere imza atıyor. Ve 4, 5, 6 Eylül'de de yine birçok isim sahnede performans sergileyecek. Biletlere Park Afyon AVM ve vidipass.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu yıl Afyon Motofest'in resmi radyo sponsoru Radyo D, 2-6 Eylül'de canlı yayın aracımızla, ekibimizle biz de Afyon'da olacağız. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi davetiye kazanmak için kulağınız burada Radyo D'de olsun. Unutmayın, burada kazanmak çok kolay çünkü burası Radyo D.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda

0: Buse Doğan ve Yangın Yeriyle yeni saatin açılışını yaptık. Biliyorsunuz radyode.com'da kaçırdığınız programları podcast halinde yeniden tekrar tekrar dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda özgün içeriklerimiz de sizi bekliyor. Spordan astrolojiye, iş dünyasından teknolojiye birçok farklı içerik radyode.com'da podcastler bölümünde kaçırmayın. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız sadece radyode.com'da podcastler bölümünde yeniden dinleyebileceğiniz D-Mix ile devam ediyoruz. Yaklaşık 6 dakikalık D-Mix bir kez daha radyode. D-Mix.
1: Favori parçaların art arda seninle.
2: Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu.

İlginç bir araştırma yapmışlar. Erkeklerin büyük bir bölümü doğru eğitim, teknoloji ve maddi imkanlara sahip olsaydı Batman olabileceğine inanıyorlarmış. Yani büyük bir çoğunluk böyle. Herkesin izlediği bir sinema kahramanı var ve erkeklerin büyük bir çoğunluğu bunlardan biri olabileceğine kesinlikle inanıyordur diye düşünüyorum. Gerekli altyapı yeter ki olsun. Peki, günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Radyo D'desiniz. Ben Aykut Balcı. Mikrofondayım. Gün ortasına doğru çarşamba gününde tüm kahramanlarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Az sonra Berkay burada olacak. Aslanlar doğuyor ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıtalar araçlarının yük kapasitesini aşamaz. Aşırı yük fren mesafesini uzatır ve araç kontrolünü zorlaştırır. Bu durum hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturur. Denetimlerde kapasite aşımı tespit edilirse yaptırım uygulanır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
5: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Berkay, Aslanlar Doğuyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih.

Norveç biliyorsunuz Dünya Kupası'ndaki başarısıyla son dönemde dikkat çekmiyor. Eğitimde de böyle önemli kararlar alıyor. Dikkat çeken bir karar aldı geçtiğimiz günlerde. Yeni eğitim yılında küçük yaş gruplarında yapay zeka kullanımını sınırlandıracağını açıkladı. Gerekçe ise net, tahmin ettiğiniz bir gerekçe. Önce okuma yazma ve matematik öğrenmelerini istiyorlar. Peki sizce çocuklar önce temel becerileri mi öğrenmeli yoksa yapay zeka ile mi büyümeli? Bunun tartışması şimdi başlamış durumda. Bakalım önümüzdeki günler içerisinde farklı ülkeler farklı uygulamalara imza atacak mı? Takip etmeye devam edeceğiz. Sosyal medya ile ilgili böyle kararlar var ve yakın zamanda da eminim ki farklı ülkeler yapay zeka ile alakalı böyle kararlar alacak diye düşünüyorum. Tabii cep telefonları da ayrı bir konu. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğün yollar mayın tarlası. Gördüklerimin ağaçlarımın aynısı. Ha, sert esti rüzgar, yıkılmadım. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Yere

Şimdi yeni bir trend başladı Avrupa'da. Boşanan kadınlar evlilik ya da nişan yüzüklerini satmak yerine yeniden tasarlayarak boşanma yüzüğüne dönüştürüyorlarmış. Bu yüzükler geçmişi silmekten çok yeni bir başlangıcın, özgürlüğün ve yeniden ayağa kalkmanın sembolü olarak görülüyor. Bir diğer deyişle bu kuyumcuların bulduğu bir buluş. Dünyanın en zeki girişimcileri kuyumcular olabilir gerçekten. Ve yüzükler yeniden alınmıyor ama dikkat ederseniz yeniden tasarlanıyor ama bir şekilde onların ekonomisine katkıda bulunuyor diye düşünüyorum. Ama farklı güzel bir uygulama diye de dipnot olarak düşebilirim. Peki siz olsanız eski yüzüğünüzü yeniden tasarlar mıydınız? Sadece kadınlar yapmış ama erkekler için de belki bunu genelleyebiliriz. Ama biz genelde sade kullanıyoruz. Peki günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Radyo D burası. Ben Aykut Balcı. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir çarşamba diliyorum.

0: Şebnem Ferah Radyo'da dinledik. Onu uğurladık. Birazdan Eller Üzer burada olacak ve Serkan Nişancı ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.386 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.46'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.183, çeyrek altın 10.485 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan Serkan Nişancı, Eller Üzer.

0: Servis.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
0: Garaj Oto Ekspertiz.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Getir, 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

İklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissetmeye devam ediyoruz. Daha da belirginleşiyor. Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olan Sibirya'daki Verkhoyansk'ta termometreler tam 38 dereceyi gösterdi geçtiğimiz gün. Bir zamanlar eksi 50 dereceleri gören bu bölge için bu değer tarihe geçen en büyük sıcaklık rekoru olarak yazılmış ve bilim insanlarına göre bu iklim değişikliğinin en çarpıcı uyarılarından biri olarak gözüküyor. Biliyorsunuz son dönemde Avrupa'da inanılmaz sıcaklar yaşandı ve Adana'da ona tepki gösterdi. Yani biz her sene bu sıcakları yaşıyoruz. Niye bu kadar abarttınız diye, ama ortada bir gerçek var. Dünya ısınıyor, ısınmaya devam ediyor. Küresel ısınma gerçeğini her yaz biraz daha fazla hissediyoruz. Peki, hava demişken havanın ayrıntılarını her zaman olduğu gibi saat başlarında haber merkezimizden de takip edebilirsiniz. Radyo D burası. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Biz.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

Alıcı teşekkürler. Gün boyu enerjisiyle bize eşlik etti. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104. Gün ortası sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.

Bugün için yurt genelinde hava durumuna baktığımda ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle yine özellikle Trakya parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi bugün için yer yer yağışlı gözüküyor. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez Bahadır Tatlıöz aşkın ertesiyle müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala

0: Sıradaki şarkı konseptiyle Funda Arar'ı Sevda Yanığı'yla geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Yaz mevsimiyle beraber yeni yapımlarda bir karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız Haziran'ın 26'sında dijitalde bizlerle buluşturdu. Ve klibini de gün boyu Dream Türk ekranlarında izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Klip demişken Ankara ve Roma'da gerçekleşen bir klip. Aynı zamanda da yine kendisine Ukraynalı model Neli Shamanova da eşlik ediyor. Popüler müziğin başarılı genç erkek vokali Buray ve söz konusu olan yeni şarkısı tam benim tipim. Şimdi burada Radyo D104'te. Hayatın içinde her zaman seninle. Sanırım.

Popüler müzikte yine yıllara meydan okuyan bir isim diyebilirim onun için. Güçlü bir kadın vokal ve aynı zamanda da yine single ile karşımıza çıktı. 10 milyonun üzerinde de Spotify'da dinlenmesiyle de ilgiyi bir hayli üzerine çeken, şimdi o şarkısı Meğerse ve Lynette'den bahsediyorum. Radyo D104'te.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.386 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.46'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.183, çeyrek altın 10.485 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de.

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Radyo D'de özel formatlardan biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Ve aynı zamanda Radyo D WhatsApp hattı 0549-204-0104'ten ya da Radyo D 104 Instagram hesabımızdaki postların altına yorum olarak o mottoları, sıradaki şarkı konsepti mottolarını bizlerle buluşturuyorsunuz. Biz de onları seçiyoruz ve sıradaki şarkı konseptiyle sizlerle buluşturuyoruz. Eğer hazırsanız mottolarını sizlerin belirlediği zaman Radyo D'de sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı valizini günler öncesinden hazırlayanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

0: Sertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam.com.bank kartım hadi.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Herkese bir kez daha keyifli günler, sevdiğiniz yıldızlar gün boyu size eşlik etmeye devam ederken şimdi geride bıraktığımız Mayıs ayının 8'inde adının baş harfini taşıyan Hit albümüyle karşımıza çıktı. Ve bu albümünde de sevilen birçok şarkı var, onlardan biri de şu an duymaya başladığınız Ara Beni ile. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Harise burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo

Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu programları kaçıranlar varsa hem radyoda.com adresinde yer alan podcastler bölümünden Stüdyo D başlığı altında hem Radyo D 104 Spotify profil hesabından aynı zamanda da görüntülü olarak da Radyo D 104 YouTube hesabından da kaçırdıkları podcastleri görüntülü ve aynı zamanda işitsel olarak izleye ve dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Şimdi yine Stüdyo D'de ağırladığımız geçtiğimiz aylarda o isimlerden biri olmuştu. Gökhan Tepe, Tatlım'la müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
3: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
8: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Size Fuzul uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

sevdiğiniz yıldızlar gün boyu size eşlik etmeye devam ediyor. Radyo D'desiniz. Keyifli günler herkese. Şimdi Emir Can İrek geride bıraktığımız Haziran ayında 14 şarkılık Fiyakalı albümünü bizlerle buluşturdu. Kendisi tarafından da yazılan ve bestelenen, aynı zamanda albümün de isim şarkısı, hatta lokomotif şarkısı diyebilirim ki Teoman ve Şeyma Peçe ile de kliplenen klibini de gün boyu Dream Türk ekranlarında izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Şimdi albüme adını veren o şarkısı Fiyakalı'yla Emir Can İrek, Radyo D 104'te.

Onun için popüler müziğin efsane ismi desem sanırım yerinde olur. 17 Nisan'da da yeni albümü Bizde Yeniden Başlarız'ı buluşturdu ve özellikle de dijitalde fırtınalar estiren ve hit olarak da bu albümün öne çıkan şarkısı olarak göze çarpan Aşk Dansı ve aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Sezen Aksu şimdi. Radyo D 104'te.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuran yüreğim, daha da yolun var demektir.

0: sonra uyanırsam bir hazan sabahında bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
2: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo
3: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.246 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.49'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.183, çeyrek altın 10.485 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Radyo D'de birazdan İkilem ve Tuğba Yurt içiyorum ederimize.

0: Reklam.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Geçtiğimiz haftalarda stüdyoda da ağırladığımız isim oldu. Yeni single'ını da bu yazla beraber bizlerle buluşturdu. Oryantal ezgileri taşıyan o single'ı Hava Civa'yla Gülizay'la şimdi. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya .com.tr'de.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

0: Radyo D yine her zaman olduğu gibi bu yazda kazandırmaya devam ediyor. Sürpriz markadan hediye çekleri, aynı zamanda konserlere sürpriz davetiyeler ve hepsi ve daha fazlası için kulağınıza dikkatli bir şekilde açıp Radyo D'yi dinlemeniz yeterli. Bir de aynı zamanda da sosyal medya hesaplarımızı da takip edin. Belli mi olur, belki de Radyo D ayrıcalığıyla her an kazanan siz olabilirsiniz. Ve yaz boyu aynı zamanda Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda turne gerçekleştirdi. Ve sahneleriyle, hayranlarıyla da buluşmaya devam ediyor. Yine konserlerine de birçok isme davetiye kazandırdık. Aynı konudan bahsediyorum. Tantaşçı, Gidişat'la şimdi Radyo D 104'te.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Hemen hatırlatmak lazım. Diyelim ki konsere gidemiyorsunuz ama hiç endişe edecek durum yok. Çünkü sizin için en özel seçtiğimiz şarkıların aynı zamanda canlı versiyonlarının yer aldığı sahne programı hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına kadar müziğin ve eğlencenin frekansında kaçırmamanızı tavsiye ediyorum sahne programını. Şimdi bu hatırlatmanın ardından tempoyu biraz yükseltelim. Baran Mengüç Sarı Kız Hanım'la burada Radyo D 104'te hayatın içinde her zaman seninle.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken, sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bajet'le Bodrum Yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
1: Ajet. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Uzun zamandır beraber çalıştığı Murat Güneş'le vokal olarak da yan yana gelmiş oldu böylelikle. Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisi İncir Ağacı ile onları geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu size eşlik etmeye devam ederken bu kez Mayıs ayının tam da ortasında Rüyaların İşi isimli stüdyo albümünün öne çıkan parçalarından biriyle ayrılıyoruz da Göksel bu kez Radyo D'de.

Özellikle bu aralar cover ve aynı zamanda cover projelerinin dışında da saygı albümleri ilgiyi bir hayli üzerine çekiyor popüler müzik listelerinde. Onlardan biri de bağımsız bir single aslında ve bir cover olarak yıllarca biz bu şarkıyı Erol Evgin'den dinledik. Ama derken rock tarzın başarılı kadın vokallerinden biri diyebilirim onun için. Fatma Turgut'tan bahsediyorum. Tam da Mayıs ayının ilk gününde söz ve müziği Çiğdem Talu, bestesi ise Melih Kibar imzalı ve Erol Evgin'in yıllarca hayat verdiği şarkıyla yeniden bizlerle buluştu. Söz konusu olan işte öyle bir şey ve Fatma Turgut burada. Radyo D 104'te, hayatın içinde, her zaman seninle. Seni.

0: artı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Hemen hatırlatmakta fayda var. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşiyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Yıldızlar sahnede olacak, motosikletler de pistte ve konser tarihlerine baktığımda ise yıldız demişken 2 Eylül Çarşamba günü Emre Fel'den Haluk Levent'e, 3 Eylül Perşembe günü Melisa'dan Sefo'ya ve Demet Akalın'a, 4 Eylül Cuma günü Selin'den Pentagram'a ve Ceza'ya, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı ve 6 Eylül Pazar günü ise Kamuran Akkor, Ece Seçkin ve Murat Boz gibi birçok isim. Dediğim gibi dünyanın en büyük motocross şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest'te sizlerle buluşuyor olacak. 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Tarihleri de tekrar etmiş olalım. Davetiye kazanmak için kulağınızın Radyo D'de olması yeterli ve aynı zamanda 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında da biz Radyo D olarak sıkı bir ekiple orada olacağız. Canlı yayın aracımızla gerçekleştireceğimiz yayınlarla oradaki heyecanı ve atmosferi sizlere ulaştıracağız. Davetiye kazanmak için dediğim gibi kulağınız Radyo D'de olsun. Unutmayın, burada kazanmak çok kolay çünkü burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Keyifli günler herkese.

0: reklam.
1: Vodafone Red Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankam, bank, kartım hadi.
5: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarı saydam olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo T'de birazdan Berkay Aslanlar doğuyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca Gazoz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
10: Size Fuzuli uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.272 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.132, çeyrek altın 10.398 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo'da Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te. Radyo Day Top 20. 104'te Radyo Day. Radyo Day'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın Ya Sen Gidip De. 104.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

takvimlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

0: çevresinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Mahmut Bey İkiterli ve Seyrantepe yönünde trafik yavaş ilerliyor. İkiterli Mahmut Bey istikametinde sağ şeridi etkileyen araç arızası nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanıyor. Anadolu yakasında Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik yönünde yer yer yoğunluk var. Temde Sancaktepe, Çamlıca ve Ataşehir çevresinde trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki yönünde de trafik yavaş ilerliyor.
1: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir güldün.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Garaj Şoto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Barış

0: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.261 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.46'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.135, çeyrek altın 10.404 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
1: Ölüm neden? Ölüm zaten.
2: Kanında uyku ilacı tespit ettik. Çok keskin bir bıçak kullanmış.
3: Kol yok, psikiyatri abi.
4: Kalem parçalı.
5: Ben yapmadım.
6: Kimseyi öldürmedim ben.
7: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.

0: De geçen de.
1: Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan.

0: Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya gelindiğine dikkat çekildi. Danıştay özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. İptalle beraber özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırılmış oldu. İstanbul Ticaret İl Müdürü plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 180 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes benim için bitti, artık onlarla anlaşmak istemiyorum ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur ifadelerini kullandı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 26 derece, Ankara az bulutlu 32, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya hafif yağmurlu aralıklı güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo Dev.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
9: Vodafone Red'le sınırsızca.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: trafiğinden canlı yayına geldim. Ay ne güzel hava varmış gibi. Güzel şöyle Beşiktaş, Ortaköy, aşağı indik Nişantaşı. Trafik bile güzel. Selam olsun. Kafayı oynatmaya hazır mıyız?
1: Radyoda deliler dadalı yara, hep bu konuya sarmış.
0: Efendim yine Türkiye'nin delileriyle dadalamaya geldi. Biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Sizler de efendim Türkiye'nin 104.0 Radyo D'sine hoş geldiniz. Radyo D hayatın içinde her zaman sizinle. Nereden anlaşılıyor bu? Az önce Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı yollarından geldim efendim. Evet, baktım vatandaşın yüzü ne durumda. Çok güzel İstanbul'a hava mis gibi vallahi. Şimdi bana da eve misafir geliyormuş şu an. Çıldırdık radyodakilerle. Biraz sonra efendim unutulmaz bir isim, efsane Bendeniz burada olacak. O yüzden ben de şimdi geldim, dışarıdaydım vallahi, geziyorduk böyle sokaklarda. Eve misafir geliyor, ne yapayım şimdi ben? Bendeniz'e ne hazırlasak sevgili dinleyenler? Bilmiyorum ki. Büşra'cım olsaydı bir aşure maşure döktürürdü bu. Nerede Büşra? Engin Bey'e sesleniyorum. Kaldı mı şu aşurelerden falan, Bendeniz'e verelim. Ne yapalım sevgili dinleyenler?

0: Özledik. Kim o sevinenler, değilirenler, şu an trafikte bizi dinleyenler? Makinayı aç biraz, yükselt. Hani klimayı şey yapıyorsun ya, bizi de aç böyle. Şeye kadar radyo da serinletiyor adamı. Ama efendim Balkanlar üzerinden yurdumuza serin ve böyle yağışlı hava dalgası geliyormuş. Dalgası. Vallahi dalga geçmiyorum, geliyormuş. Perşembe yani yarın itibariyle yağmurla İstanbul'da sıcaklıklar böyle 24 derecelere falan düşecekmiş. 24 derece de sanki çok soğuk ha. Yani Allah'ım. Ama bu dalgadan Marmara'nın ve Karadeniz'in tamamı etkilenecek diyorlar. Nasıl bir dalgaysa. Bu havacılar da hep işin dalgasındalar ha. Ama güzel oluyor mesela, pazartesi sıcak, salı, çarşamba sıcaklarda çalışıyorsunuz. Rabbim kurban olduğum perşembe, cuma serinletiyor sizi. Evet. Bakıyor ki bunlar yanmak üzere. Evet sevgili dinleyenler. Nedir, havanız batsın, nedir, ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? 0549-204-0104'e sizleri şöyle bir alalım. Evet, bir bendeniz kolay gelmiyor abi demiş Zafer. İyi ağırlayalım. O yüzden sizden böyle bendenize ne bileyim sormak istediğiniz özlem duygularınızı 0549-204-0104'e yollarsanız ben Deniz, bendenizi güzel ağırlamak istiyor efendim. Bendeniz İrfan Aslanhan. Konuğumu güzel ağırlamak istiyorum. Siz de ev sahibi oluyorsunuz. Yani bendeniz sizin, sizin de Deniz yani hani. O yüzden ev sahibi sizsiniz. Bendenizle vallahi yıllardır yani ne radyolarda duyduk. Şimdi muhteşem bir şarkı yaptı. O yüzden özel bir an bizleri bekliyor efendim. İrfancığım çok şükür inşallah ay sonuna kadar bu dalga bizimle kalır demiş dinleyicimiz. Sen bu dalgayı eve kapat artık yani, oraya istiyorsan. Vallahi camları tıkayın, evde kalsın o hava dalgası. Çıkmasın oradan bir yerden.
1: Sen buraya geldin ya, kızları görüp çok beğendin ya, gece gündüz hep eğlendin ya.
0: Mesela cuma günü Gaziantep'ten canlı yayın yapmaya çalışıyoruz efendim. Bir işbirliği yapacağımız bir yerden, mekandan, benim sahne yapacağım mekandan. Ama düşünüyorum cihazları götüreceğiz. Oradaki hava dalgası bu cihazları etkiler mi onu bilmiyorum. Çok sıcaktı geçen hafta Antep. Bakacağız efendim, bakacağız.
2: Dün programa biraz geç kaldım.
0: Neredesin
2: sen? Bugün bir saat
0: sen?
2: Erken geleyim dedim. Makinenin ne çayı var, ne kahvesi var.
0: Bu makinenin de yok mu böyle bir bardağı tutasın önüne, böyle fışkırtsın bir şeyler o. Yok mu ya? Bu nasıl makine ya? Bozuk para at yine gel. O da mı yok yani? Allah Allah. İnsan istiyor ki makine masaj yapsın, çayını suyunu doldursun. Mine hocam merhabalar hocam.
3: İrfancığım.
0: Hı canım.
3: Hoş geldin.
0: Hoş
3: o dalga
0: buldum.
3: Neyse onu bu tarafa alabilir miyiz ya? Adana'ya çok lazım o dalgada. Hadi bakayım yayınlar.
0: Adana'yı bir dalga çözmez ya o işi. Yani oraya bayağı bir dalgalar lazım yani. Şey lazım mı? Dalga dalga dalga dalga. Haydi! Rambara rambara rambam bam bam bam bam bam bam. Abi o dalga Beylikdüzü'nü yine es geçer diyor dinleyicimiz. Beylikdüzü isminden kaybediyor o yüzden yani. Vallahi. O dalga oraya uğramaz. Korkar orada o. Korkar o. Şaşırttın mı? Aa, ben Deniz mi diyor misafirin en güzeli. Çok özel değil mi?

Vallahi çok işim var, misafirim var benim bugün. Biraz sonra efsane isim Bendeniz'i ağırlayacağız. Selamlar İrfan Bey, Bendeniz gelince sorar mısınız? Cuma'dan pazara kaç gün var arada diyor. Kim yazmış bunu? Neydi o Cuma'dan pazara? Şarkısı var mı bizde? Çalsana ya, evet ya. Çal onu, çal bu Cuma'dan pazarayı. Soracağım gelince. Başka Bendeniz'e ne soralım? Tamam, bunu ben kenara alıyorum. Bendeniz'e soracağım onu. Onun şarkılarıyla büyüdük İrfan, gençliğimiz. Gencecik kız şimdi, öyle deme sen de yani. Allah'ını sever. Ya beni bile gördüklerinde öyle diyorlar. Abi senin filmlerinle büyüdük. Ne filmi lan diyorum. İşte Çılgın Dershane'yle. Ya yapmayın Allah'ını sever sen. Çılgın Dershane bir adamı nasıl büyütür? Büyük, sizinle büyüdük diyor ya. Mesela Hababam sınıfıyla büyüyenler, Çılgın Dershane'yle büyüyenler. Ne büyüdünüz be zamanında? Selamlı sevgili İrfan, selam. Ben Deniz hayranıyım ve çok sevindim konuk olmasına. Tüm şarkılarını çok seviyorum ama bu baharda şarkısı bir başka benim için. Lütfen biraz söylerim demiş. Biraz sonra hem çalayım o şarkıyı. Kasetleri hep vardı bende diyor. Ey gidi 90'lar ey demiş bak. Bu cümlenden anladım yaşının ne olduğunu. Ey gidi 90'lar demiş bak. Makineyi aç kapa yapalım Cemil abi.

0: Biraz sonra o efsane, Türk popunun efsanesi bendeniz burada Radyo D'de olacak. Şey diyorum şimdi, günün konusunu söylemeyeyim. Çok konu var, biliyorsunuz NATO zirvesi, orada yenilen yemeklerden tutun Necla Özmen'e kadar konuşacağız, bakacağız bunlar neler içti, neler yedi, nasıl geldiler, nasıl gidiyorlar. Macron'u gördüm Ankara'da, sabah koşusuna çıkmış efendim, görüyorsunuz. Vallahi. Ama sevgili dinleyenler, dünyaya nasıl misafirperverliğimizi gösteriyoruz. Vallahi bizim ev sahipliğimiz, misafirperverliğimiz başka ya. Ben çok büyük gurur duydum, yemin ediyorum. Tabii Ankaralılar çilesini çektiler. Kusura bakmasınlar artık. Aa, yani 100 yılda bir Macron sokaklarınızda koşuyor ya. Daha... Ama büyük sıkıntı çekti. Ankaralılara selam olsun. Her şeyi konuşacağız. 0549 204 0104'te.
1: Şimdi abi, sayende kafamız hariç her yerimizi oynattık, dadalattık abi.
0: Ne güzel.
1: Hoş geldin, ben de hoş geldim. Çünkü yıllık izinden geldim abi. Vay. Çok özledim seni, sesini, Radyo D'yi, dinleyicilerini, herkesi.
0: Canım benim, hoş geldin. Konuyu ben Deniz'den sonra vereceğim, tamam mı?
2: Ver mehteri abi, ver mehteri.
0: Ver mehteri diyorum. Ya Yunanistan Başbakanı Ceddin Deden nasıl yürüyor mehterle o şeyde? Ben gurur duydum, bilmiyorum ya, vallahi. Harika görüntülerdi ya. Güzel tertiplenmiş, düşünülmüş. Peki reklamlara gideceğiz. Ondan sonra 0549-204-0104'e devam edeceğiz. Delireceğiz ama konuğumuzu, misafirimizi güzel ağırlayalım. Tamam mı? Reklamlardan sonra geliyoruz. Deli deli deli.
3: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl. Sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıkları ve işaret levhaları sürücüler için bağlayıcıdır. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir trafik ihlalidir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Sürücüler ışık ve levhalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar trafik düzeninin sağlanması için uygulanır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D. Reklam.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
5: budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
10: Size Fuzul uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
12: Orijinal Çamlıca gazoz.
13: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: güzel geliyor bir matmazel.
1: Vay vay vay. Ne güzel olmuş şarkı değil mi? Yazın hitleri arasında. Efendim, şimdi Türk popunun efsanesi. Ben de ne heyecanlandım ya vallahi. Sevgili bendeniz, hoş geldiniz Radyo D'ye.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, sağ olun sizler.
1: Teşekkürler. Şimdi Yusuf'la buradayız. Yusuf diyor ki, abi diyor, bendeniz hanım meşgul. Dedim olamaz, şimdi hemen almamız lazım yayına.
2: Hemen, telefonda bir sıkıntı vardı, evet.
1: Hemen size WhatsApp'tan yazdık. Evet, hazırım dediniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Radyo D'de sizi duymak çok güzel bir şey. Gerçekten de.
2: Oh ne güzel.
1: Vallahi. Hayırlı evet. Uğurlu olsun. Bu yazın ritmini yakalayacak şarkı Matmazel. Bizde de ilk defa dinleyiciyle buluşuyor.
2: Evet.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yani sizi böyle anons ettiğimden beri bir özlem, böyle bir şey var dinleyicilerde, mesajlar. Hatta şöyle bir mesaj atmış dinleyicimiz. İrfan diyor, bendeniz deyince diyor burnumun direği sızladı resmen diyor.
2: Ah kıyamam.
1: Böyle özlemişsiniz.
2: Bir özlem var, evet. Evet. Uzun zamandır onlara bir şarkı hediye etmiyorduk. Herhalde onun özlemi. Ben de özledim onları. Sahnelerimiz devam ediyor ama şarkı tabii başka bir şey oluyor.
1: Tabii.
2: Onların istedikleri hep bizden güzel şarkılar. Ben de bu yazı güzel bir şarkıyla taçlandırayım dedim.
1: Çok güzel olmuş. Bakalım. Söz ve müziği size ait.
2: Evet.
1: Çok da güzel bir klip olmuş. Klibinde bir hikayesi var.
2: Evet.
1: Zamanı yakalamış klipte, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış.
2: Evet, değişiklik olsun dedik. Yani biraz zamana ayak uyduralım. Yani değişik görüntüler olsun. Yani yapay zeka ile olunca biraz daha görkemli oluyor. Biraz daha istediğiniz şeyleri katabiliyorsunuz. Malum diğer türlü normal bir çekim yaptığımızda çok kafanızdakileri klibe aktaramıyorsunuz. Biraz daha zorlanıyorsunuz o şartlarda. Ama biraz yapay zekadan destek aldığımızda biraz daha görseli yüksek bir şeyler ortaya koyabiliyorsunuz. Şarkıda zaten öyle bir şey istiyordu. Biz de o şekilde karar verdik. Çok da beğenildiğine inanıyorum.
1: Evet.
2: Güzel bir şeyler oldu ya.
1: Tabii çok güzel olmuş. Mısır'dan Paris'e uzanan bir klip hikayesi var.
2: Evet, bir matmazelin. Evet. Mısır'daki hikayesi, orayı hayal dünyası, oradaki hayal dünyası. O Allah Allah sesleri orada yankılansın istedik biraz. Böyle güzel bir klip oldu.
1: Çok
2: İnşallah
1: da güzel olmuş.
2: Dinleyiciler de beğenirler.
1: Ya şimdi tabii Türk pop müziğinin efsane ismi olunca sürekli bir şey bekliyorlar. Siz çok da üretiyorsunuz aslında. Üretkensiz, kendi bestelerinizi yapıyorsunuz falan.
2: Evet.
1: Ama mesajlardan anlıyorum ki sizden böyle her hafta şarkı çıkarsanız herhalde isterdim. Dinleyici. Böyle bir durum var yani. Böyle bir
2: özlem var. Evet, aramızda o bağ hiç kopmadı. Şükürler olsun. Yani yapmaya çalışıyoruz. Güzel şarkı yakaladığında bir şeyleri ortaya koymayı seviyorum açıkçası. Yani arada böyle şarkılar, sürekli şarkı yapmak adına yani bir şeyler yapmak çok istemiyorum. Yani güzel şarkı yaptık mı, oldu mu işte o zaman ortaya koymakta fayda var diye düşünüyorum. O zaman daha çok keyif veriyor.
1: Değil mi?
2: Kenarda da 3-4 tane hazır parçamız var.
1: Var mı?
2: Merak etmişler. Her hafta değil ama yani 2-3 ayda bir bunları dinleyecekler.
1: Güzel. Peki izninizle ben dinleyicilerden mesajlar istedim size okumak için. Bunlara yer verebilir miyiz birazcık?
2: Tabii ki.
1: Emre Şengün yazmış. Bir insanın sesi hala mı aynı olur? Çok güzel bir ses. Telefon bağlantısında bile güzel geliyor demiş Emre Şengün. Ya. Birkaç tane sesli mesaj var, bakalım ne söylüyor.
3: Ben Deniz, selamlar, kocaman selamlar. Şarkı çok güzel olmuş, ben çok beğendim. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Harika.
2: Sağ olun, çok teşekkürler.
1: Evet. Şimdi bakayım bir İrfan.
2: Ne güzel beğenilmesi.
1: Tabii. İrfan sorar mısın diyor Ben Deniz'e. Siyah şapkası duruyor mu? Onu çok seviyordum.
2: duruyor. duruyor, küflenmedi, hala duruyor.
1: Aslında şapkanın da bir şeyi vardı, bir abajur kız mı deniliyordu o şapkayla?
2: Yok.
1: Neslihan Yargıcı'nın...
2: İkinci albümde ben kullanmaya başladım şapkayı. Ama çok da benimle bütünleşti. Hem o zamanları da biraz anımsatsın diye şapkamızdan vazgeçmedik yani bu klipte de.
1: Ya bak bu klipte de var.
2: Var, evet.
1: Bakayım şöyle bir mesaj daha var, onu az önce okudum siz gelmeden. İrfan abi diyor, bendenize sorar mısın, panik atak durumu vardı, bilmiyorum öyle bir şey mi vardı?
2: Evet. Zamanında vardı, çok fazlaydı. 2009 senesiyle 2012 arası öyle bir şey yaşadım, evet. Zor tabii yani, zor bir rahatsızlık. Ama biraz telkinle, biraz işte kendi kendine hayatı daha iyi algıladıktan sonra yavaş yavaş geçiyor. Zor bir rahatsızlık, evet, vardı.
1: Ama biz spor yapanların böyle uzun süre ondan sonra nükseden, evet, durumlar. Spor yapanlarda bir panik atak durumu oluyor nedense. Siz daha uzun yıllar spor yaptınız.
2: İçine atan daha duygusal insanları daha çok alabiliyor.
1: Öyle mi?
2: Kendisini seçiyor tabii. Yani çok fazla duygusalsanız, içine daha çok atan, dışa yönelik bir insan değilseniz, daha çok kendi düşüncelerinizle yaşayan bir insansanız, sizi yakalaması daha kolay oluyor. Evet.
1: Çok içinize atar mısınız böyle birçok şeyleri?
2: Atarım tabii, ben ya atarım. Yani insanları kırmamak adına biraz öyle duygusal bir tarafım var benim açıkçası.
1: Böyle şarkılara
2: ne
1: atsanız.
2: Ne kadar aslan burcu olsam da.
1: Aslan burcu.
2: Ne kadar yırtıcı olsam da geri geldiğinde çok duygusal bir tarafım var maalesef.
1: Böyle o içinizdeki.
2: Ama şarkı yaparken de çok işime yarıyor o duygusallık.
1: Evet.
2: Yani ondan ayrılmak istemem açıkçası. Çok mantık insanı değilim. Mantığı belli bir yerde, belli bir seviyede tutup daha çok duygusal yaşayan bir insanım. O yüzden de öyle şeyler olabiliyor arada.
1: Vallahi aklıma geldi, bu içinizdekileri şarkıları atsanız da dinleyicinin üzerine atsanız sonra, hani o, neyse artık suçu ona atsanız, onlara atsanız.
2: Güzel fikir, evet. Peki, artık yani yapıyoruz ya.
1: Evet. Fatih sormuş, selamlar İrfan Bey. Bendeniz gelince sorar mısınız? Cuma'dan pazara kaç gün var arada?
2: Kaysın bakalım.
1: Ya bak çok güzel. Efsane şarkılarınız tabii. Bir sesli mesaj daha açıyoruz hemen şöyle bir.
4: Bendeniz. Ben gerçekten çok seviyorum Bendeniz'i. Sesine hayranım. Kendisine ayrı bir hayranlığım var zaten.
2: Teşekkür ederim.
4: Böyle hani kendini hiç bozmayan sanatçılarından biri. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarından biri belki de. Hep aynı duruş, hep aynı kalite, aynı görsel. Hiç mi insan yaşlanmaz? Yaşlanmıyor. Sanırım benim de bir tek hani yapım ona benzemiş. Ben de yaşlanmıyorum İrfan'cığım.
1: Ya,
4: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
4: Çok selamlar benden.
1: Lale Hanım, teşekkürler.
2: Çok selamlar benden de.
1: Ya mesajlar harika. Evet. Gerçekten.
2: Evet, kaliteli bir şeyler yapmak her zaman için güzeldir. Ben de bütün hayatım boyunca, bütün sanat hayatım boyunca bunun için uğraştım. Değişik şeyler yapayım dedim. Yani müzikal açıdan değişik şeyler olsun. Hiçbir şarkı birbirine benzemesin, farklı olsun. Onun için uğraştım. Bundan sonra da onun için adım atacağız. Bundan sonraki şarkılarda inşallah öyle olacak.
1: Ya, Emir ok atan, bendeniz kraliçemiz, çok seviyorum demiş Emir de. 1993 yılında yılından beri takip ediyorum bendenizi. Hala çok seviyorum mesajı. Bu sevgi mesajlarını görmeniz lazım.
2: Güzel ya.
1: Vallahi
2: ne güzel, bizim için çok keyif verici.
1: Bendenizin Ağlayayım mı Devrilen Yıllara diye bir şarkısı vardı. Askerliğimin son günlerinde dinlerken birden gözlerimden yaşlar dökülmüştü. İstemsizce. O günden beri çok severim demiş. Nurullah göndermiş. Ya şöyle
2: çok
1: yapsak.
2: Selam ben Nurullah.
1: Bir gün de bendenizi burada stüdyoda ağırlasak. Bu mesajları beraber okusak.
2: Tabii ki. Tamam. Yaz bir geçsin inşallah. Tabii ki konuk olan, niye olmayayım yani.
1: Tamam. Pekala, bu burnunun direği sızlayan dinleyicilerimizden çok güzel mesajlar, çünkü sözü almış oldum sizin için.
2: Tabii ki.
1: Yazın sonunda falan misafir edeceğiz.
2: Tabii.
1: Efendim, hayırlı uğurlu olsun Matmazel.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kanal Bey ailesine, size, herkese çok sevgiler, saygılar.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Biz elimizden geleni yaptık. Sıra sizde. Sizler de şarkımızı ulaştırırsanız bakalım neler olacak. Beğenecekler mi? Daha çok sevecekler mi? Bunu da biz de görmüş olacağız.
1: Pekala. Lütfen arayı bu kadar açmayalım ama. Yani
2: tamam, tamam, söz veriyorum.
1: Ben radyocular adına bunu söylemiş olayım. Ben Deniz... Radyoların özellikle özel radyoların Türk pop müziğini bir yere taşıyan radyoların önemli bir değeri, olmazsa olmazı. O yüzden lazımsınız.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Pol Prodüksiyon ailesine selam olsun. Pekala, bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.
2: Çok teşekkürler, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: İyi yayınlar.
1: Bu yaz geliyor bir matmazel, haberiniz olsun. Konusunda hemen söyleyeyim, reklama gitmeden, sevdiğinden son anda oldu. Hayatınızda böyle ya son anda evlendim İrfan biliyor musun falan dediğiniz şeyleri bana 0549-204-0104'e yollayın. Konumuz bugün son anda oldu. Deniz Hanım yazmış, canım ben Deniz, aynı isim soy isim hatta aynı ülkede doğduğumuza nasıl gururluyum, çok seviyorum demiş. Bakın her şarkıcı için bu mesajlar böyle gelmiyor biliyor musunuz? Vallahi billahi. Ben uzun zamandır dinliyorum sizi, yazamıyordum ama bugün bendeniz olduğu için, benim için efsane olduğu için yazdım diyor Hamit Bey. Pekala. Selam olsun tekrardan bendenize. Reklamlar var. Siz bana son anda olduğuyla ilgili mesajlarınızı sallayın, geliyorum.

0: görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: Tekno ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, sigortam net. Pilot garaj, oto ekspertiz.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
4: Pilot garaj, oto ekspertiz.
7: Reklam. Kamu spotu.
8: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
9: İmza Sevinç Aksu.
10: Lösev hayat verir.
11: Radyo T.
12: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
13: Makine,
14: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: makinesi.
1: Efendim Radyo D'de canlı yayınımız devam ediyor. Efsane Bendeniz'in şarkıları istenmiş. Çalalım ya birkaç tane. Zinetçim bu şarkılar Miçotakis için mi ya? Vallahi. Ya Miçotakis biliyorsunuz tam iniş yaptığında işte karşılama sırasında mehter takımı bir girdi. Ceddin deden, neslin baban diye böyle oldu. Zaten ilk günden sonra bugün yürüyüşü değişmiş. Sevgili başbakanın, Yunanistan başbakanı Miçotakis. Ya o da başlasaydı bir sirtaki yapsaydı orada. Ya dünya böyle tatlı görüntüler istiyor ya. Artık yeter be. Ne güzel hepiniz geldiniz. Bak sizi yedirdik içirdik böyle mutlu mutlu yani. Sakin sakin dövüşmen kuzum yani. Allah'ını seversen. Bu arada bizim CNN Türk muhabirlerimiz de özellikle işte Yunan meslektaşlarıyla falan Ankara'da NATO zirvesinde konuştular mesela. Zirveyi konuştular nasıldı falan diye. Türk yemeklerine ve misafirperverliğe bir övgüler. Neredeydi burada kanalda? Açsana onu bir. Anlatıyor yani. Herkes son derece saygılı, güler yüzlü, harikalar diyor.
2: So thank you for that.
1: Teşekkürler ediyor efendim.
2: So we can walk in the area. This is International Media Center. So
1: what's your... Başa gel biraz. Ben çevireceğim onu sen. Başa gel.
2: NATO zirvesinde yoğun bir ilgisi olduğundan söz ediyoruz. Yanımızda komşumuz var. Yunanistan'dan gelen meslektaşımız Efi bizimle birlikte. Welcome to Turkish Capital. What's your observations about the Turkish food and hospitality?
3: The food of course is amazing. I think that we'll be back in Athens much heavier than
1: kız
3: before,
1: bizden çalmayın. Sonra yemeklerden çalıp götürmesinler. Her şeyimizi biliyorsunuz. Aldılar vallahi.
3: You have great sweets, especially sweets. They are amazing. I think everybody has
1: herkes
3: to taste it.
1: Mutlaka tatmalı diyor. Hangi tatlıdan bahsediyor? Ha, tatlıların hepsini söylemiş. Harika tatlılarınız var diyor.
3: Sweets, especially sweets. They are amazing. I think everybody amazing has to taste it. I think nobody can miss it here. So I think it's great. Also the city, the weather helps a lot. And
1: ayrıca diyor hava da çok yardımcı oldu Türkiye'de diyor. Hava durumunu da söylüyor. İnsanlar yardımsever diyor.
3: People of course are very helpful, especially as journalists that we have many questions and many needs and
1: başka nelerden
3: ways to take protection for themselves.
1: Gibi yeni çözümler geliştirilmeli falan diyor. Aslında çok önemli yani dünya açısından bir barış sağlanması açısından falan önemli. Böyle sevgili dinleyenler. Hatta Miçotakis gelirken de onu da ver bakayım nasıl karşılamışız. Ver mehteri ya. Ver ya. Ver bakayım orada. Ceddin deden, neslin baban. Böyle karşıladık efendim. Bakacağız, yemeklere bakacağız. Dikkatinizi çeken şeyler var mı? Ya bunu ilk defa duydu. Ne yediler bunlar falan. Vallahi çoğumuz ilk defa duyduk ya. Türkiye'nin havasını solumak bile adamı yüreklendirdi diyor artık. Tabii. Abi ses kaydıma yer verirseniz sevinirim. Tabii hemen verelim ya. Altta mehterimiz çalıyor. Şöyle bir bakalım. Kapanmıyor mu onu? Beyefendinin sesi açarsanız rica etti.
4: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Buradan kocaman kucak dolusu sevgiler yolluyorum.
1: Sağ olun.
4: Bendeniz bende çok çok ayrı bir yerdedir.
1: Öyle mi?
4: Gönlümde çok farklı bir yerdedir her zaman. Aurasıyla, duruşuyla, sanat yönüyle yaptığı eserler olsun. Zaten aslında bunun bilen de biliyor, farkına varan da var. Biz bize yetiyoruz. O yüzden de hiç değişmedi bu. Bu gerçekten bende hiç değişmedi. Çünkü yani sözü, müziği, bestesiyle sanatçı duruşuyla toplumda hani ve bu magazin olsun hep kendini koruyup kollayan, sadece sanatıyla konuşturan bir isim oldu. Ve ben dedi çok ayrı bir yerdedir. Hani sadece aslında ses, yorum, şarkıda değil. Karakter, duruş, Yani insani yönü, aurası dediğim gibi enerjisi hep farklıdır. Onu çok çok öpüyorum ya. Belki yüz yüze tanışamadık. Evet böyle tanışıyoruz ama sağ olsun çok alçak gönüllü hep böyle mesajlarımı arada böyle cevap veriyor. Buradan yolu açık olsun. Ona kucak dolusu sevgiler. Size ya. De iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
4: Teşekkürler.
1: Ben bunu hemen buradan ben Deniz ablaya WhatsApp'tan yolluyorum. Merak etme. İşte o efsane şarkılardan birisi bu baharda.

0: Stefan Aslanhan.
1: Bir dinleyicimiz Kerime'yi aç, Kerime demiş de. Dedim Kerime ne oluyor? Bendeniz'in şarkısı Kerime galiba. Bak unutmuşum ben Kerime'yi. Kerime var mı elimizde? Kerime burada mı? Kerime! Gel kız! Kız Kerime! Kerime! Gel buraya! Dur, müsaitse Kerime'yi getireceğim buraya. Vallahi. Efendim, vatandaşın yemediği, görmediği şeyler de NATO zirvesinde yenmiş. Hangilerini biliyorsunuz, bilmiyor musunuz diye sordum. Yanık yoğurt ilk defa duydum diyor. Ya yoğurdu yakıyorlar daha iyice, bu basit bir şey. Evinde al, tencereye koy, davaya koy, yoğurdu yak yani o. Yalnız Trump göz dikmiş bizim yemeklere. Özellikle verilen yemeklerde dana kurbağa tandırı çok beğendiğini, çok sevdiğini söyleyerek Beyaz Saray mutfağına konulması için de talimat vermiş, tarif istemiş efendim. Vallahi bugün bunu Ertuğrul Özkök, gazeteci abimiz Ertuğrul Özkök yazdı. Dana kaburga tandırı Beyaz Saray'a hemen demiş, bunu bizim mutfağa yollatın bunu bugün istiyorum demiş. Bence oradaki tarifi yani bu F-35'i versin, biz de tandırımızı verelim ona o zaman. Öyle bir pazarlık yapmamız lazımdı ya. Yalnız sevgili dinleyenler, bu yemekleri yapanlar Türkiye'nin en iyi şefleri. Yani şef, böyle yıldız şefler var ya dünyada, onlardan onlar yaptı menüleri. Hemen mesajlarınıza bakıyorum sevgili dinleyenler. Ya şimdi tabii eleştiriler de var. Yani hani vatandaş da istiyor kaburga tandır falan ya. Haklı insanlar, zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz. Herkes bunun farkında ama misafir gelince de işte ağırlamak. Bir de Trump gibi zor bir adam. Yani bu zor bir adamla anlaşmak da ülke olarak bize faydalı. Öyle ya da böyle yani bir şekilde anlaşmak lazım bu zor adamla. Dünyanın dengesini bozacak derecede bir dengesizliği var çünkü yani. Gerçekten. O yüzden tandırlar mandırlar önemli. Hani biz yemeyiz yediririz muhabbeti var ya hani. Rabbim herkesin sofrasına nasip etsin tabii ki de. Teşekkürler şarkıyı çaldığın için demiş. Ne demek? Kerime'yi buluyor, arıyorlar arkadaşlar. Ben Deniz abla yazacağım. Bu Kerime nerede diye. Ethem sen biliyor musun yerini Kerime'nin?
2: Bir bilen olur mu dersin, bir gören olursa gelsin. Kim inkar eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda. Vay. Bir tanem sonumsa gelsin, Allah'ım korur mu dersin. Ne gelirse gelsin, başıma senden bu baharda.
1: Vay vay vay.
2: Şen, çok ayrı bir abi.
1: Değil mi ya, çok tatlıdır. Yani 90'lardaki hafızamızdır, onlardan birisidir bendeniz. Pekala, haber merkezimize gideceğiz. Efendim günün konusu da son anda oldu. Bendeniz Hanım son anda yayında oldu değil. Yani o yüzden bir saattir konuya bakamıyoruz. Nereden? Ukrayna'dan bir mesaj var. Merhabalar, son anda yurt dışında evlendim. Hem Ukrayna'da hem Türkiye'de evlendim. Canlı yayına bağlanabilirim. İsmim Berat demiş. Şu Berat'ı bir bağlayın yani. Orada bir tane almış, bir tane hanım burada almış mı... Yoksa bir tane...

0: Hizan Karakovan balı yediler efendim, ondan sonra Kayseri mantıları, yanık denizli yoğurtları, tarama Urla sakız enginarı, Tokat yaprağı yediler efendim onlar. Ağır ateşte pişmiş dana kaburga, bunu sevmiş galiba Trump. Yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan, kuzu göbeği, mantarlı firik pilavı. Mesela Sütlü Nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması, bergamot. Bunların çoğunu siz halk arasında işte biliyorsunuz, yiyorsunuz yani. Hani yediğimiz de şeyler yani. Hani kim Sütlü Nuriye yemedi, Allah'ını seviyorsan yedim. Onun ismini biraz böyle tabii şey yapıyoruz, daha böyle şaşalı falan filan. Mesela Tokat yaprağını böyle tarama Urla sakızı enginarıyla falan böyle yapınca bambaşka bir hal alıyor efendim. Hepsine bakacağız. 0549-204-0104. Haberler var, reklamlar, sonra geliyoruz.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya gelindiğine dikkat çekildi. Danıştay özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. İptalle beraber özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırılmış oldu. İstanbul Ticaret İl Müdürü plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 180 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes benim için bitti, artık onlarla anlaşmak istemiyorum ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur ifadelerini kullandı.
1: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya hafif yağmurlu aralıklı güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dabote.
1: Dab Plus.
0: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Expertise.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alın.

0: Bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
5: English Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da.

0: Burası Radyo D, ikinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Işın'ın dediği gibi geldi geçiyor bu yazlar ve hain diyor. En sevdiğim şarkılarından birisi. Efendim 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz da son anda oldu. Ne hayatınızda son anda oldu veyahut da son anda tam evlenme teklifi edecektim, son anda engelledi demiş Halil Bey mi? Yalnız Berat da dedi ki son anda yurt dışında evlendim. Ya ne oldu, vizenin bittiği gün falan mı denk geldi Berat'cığım? Şimdi ben bu mesajı atan kardeşimi arayacağım. Hatta düğünün fotoğrafını da yollamış bize. Onu bir rahatsız edeceğim şöyle bir. Sonra iki düğün yaptım diyor. Hem Ukrayna'da hem Türkiye'de. Bakalım şimdi yayınımızda mı? Alo Berat'cığım, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ ol.
0: Ne haber, nasılsın?
1: Sağ olun, sizler nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sen Türkiye'de misin, Ukrayna'da mısın Berat?
1: Ben şu an Türkiye'deyim. Ukrayna'da değilim. Orada evlendim ama. Türkiye'den Ukrayna'ya gittim kış döneminde. Evet. Orada evlendim, öyle bir durum oldu.
0: Nasıl son anda oldu yani, hiç böyle biri yoktu kafa. Bir de radyonun sesini kısabilir miyiz Berat'cığım arkada?
1: Tabii ki. Bir an canlı yayına girmişim galiba, haberim yok.
0: Canlı yayında şu an, evet. Söyleyeyim.
1: Evet, haberim yoktu bir anda, araç kullanıyordum. Eylül ayında biz tanıştık eşimle. Bir aracı tarafından gerçekleşti. Bir piknikte daha doğrusu oldu.
0: Piknikte?
1: Kendisi pikniğe davet etti.
0: Ne aracım yapıyordun, evet, o sırada evet. Sen mangalda közleri çeviriyordun falan, üflüyordun.
1: Yok, ben değil. Tanıdığım pikniğe davet etti. Ben dedim gelemem.
0: Evet.
1: İşte böyle bir durum var dedi. Ben yine yok dedim. Yani şu an öyle bir şey düşünmüyorum derken.
0: Hayır, öyle bir şey düşünmüyorum derken. Berat'cığım piknik düşünmüyorum mu dedin?
1: Yok. Evlilik düşünmüyorum dedim. Tabii düşünmekle pek alakası olmadığını son anda öğrendim. Derken tanıştık eşimle. Eşim de doktor. Evet. Ukraynalı doktor.
0: Şimdi bir dakika Berat, bir dakika dur bir saniye. Şimdi evet. Seni bir arkadaşın pikniğe çağırdı. Piknikte birisi var, gel bununla evlen mi dedi yani. Onun böyle mi oldu?
1: Yok, öyle demedi tabii. Yani gel dedi, bir tanışırız. Tanışırsınız, ortam var. Yani görüşürsünüz şekliyle bir durum, evet, oldu. Ben de tabii bilmiyorum böyle bir durumu. Değerli bir büyüğümüz bu arada kendisi. Tabii beni de gördü. Yani en azından evlenme yaşımın geldiğini ifade etti.
0: Evet.
1: Derken gittim mangala. Tabii fikrim değişti. Evlenmek istemeyen insan bir anda evlenme isteğine dönüştü. Bu sefer de düşünce şu. Doktor ve ben arasında dağlar kadar fark var gibi düşündüm ister istemez.
0: Evet.
1: Biraz konuştuk ettik, olur olmaz düşüncesi derken tabii 2-3 aylık bir flört. Ondan sonra benim Ukrayna'ya gitme sürecim. Evet. Moldova üzerinden 26 saatte Ukrayna'ya varmam, orada evlenmem.
0: Evet.
1: Tekrar girip Türkiye'de evlenmem derken bambaşka bir durum oldu.
0: Ya
1: yani
0: Berat,
1: anlatılmaz yaşanır.
0: Berat'cığım yaşamışsın ama sen dünyada ilk kez piknikte görücü usulüyle evlenen ilk insansın, yemin ederim. Ama çok acayip yani, fikrini değiştiren şey neydi ya, ben evlenmem diyen insan pikniğe gidip olur ya piknikte güzel evlenilir. O neydi acaba Berat, mangal, çok merak ediyorum.
1: Mangal olabilir. Mangal.
0: Yenge mi yakıyordu mangalı peki?
1: Yok tabii ki, aracı abimiz yakıyordu.
0: Abi aracı kimse yani mangalla seni kafalamışlar ya. Şimdi Berat ama, sen ne iş, evet, yapıyorsun?
1: Ben fazla söylemeyeyim ama.
0: Fazla bir iş yapmıyorum diyorsun yani, ya.
1: Fazla bir iş yapmıyorum.
0: Ülke ülke mangal piknik geziyorum diyorsun. Olabilir. Ya çok tatlı adamsın sen ya.
1: Vallahi. Ben yazılımcıyım. Yazılım alanındayım şu anda.
0: Güzel.
1: Mesleğim o şekilde.
0: Yazılımcılar yani, niye söylemiyorlar mesleklerini? Evet. Gizli yazıyoruz abi mi? Yani hayır. Hani niye bu yazılımcılık dünyanın en, yani kod güvenliği dünyanın en popüler mesleği oldu artık, yazılımcılık.
1: Evet.
0: O yüzden
1: kesinlikle buna katılıyorum.
0: Yenge ne iş yapıyor?
1: Öyle oldu.
0: doktor
1: yengemiz mu demiş? Uzman çocuk doktoru. Uzman çocuk doktoru,
0: doktor
1: kendisi.
0: Doktor. Hmm, güzel.
1: Evet.
0: Sen tabii doktoru doktor olduğunu da duyunca mangalı közle yavrum dedin. Or- mangala köz atalım orada dedin.
1: Son gaz ne varsa.
0: Peki tanıştıktan ne, varsa, ne kadar süre sonra evlendiniz tanıştıktan?
1: 5 ay sonra evlendim.
0: 5 ay.
1: Tanıştığımdan 5 ay sonra evlendim. 6,5. ayda da yani 1,5 ay sonra da Ramazan bayramı bittiğinin bir gün sonrasında Türkiye'de evlilik gerçekleştirdim.
0: Hmm.
1: Öyle gidiyoruz, öyle yürüyoruz şu anda.
0: Ya canım benim. Bir de Türkiye'de mi düğün yaptınız, evlendiniz bir de burada?
1: Evet. Burada da yaptık. Yani orada da yapmıştık zaten. Burada da bir yapalım dedik. En azından iki düğün olsun, iki farklı şekilde gerçekleştirdik.
0: Harikaymış.
1: Böyle bir serüveniz oldu.
0: Bazen böyle son anda olan şeyler daha kıymetli. Rastlantılar daha güzel oluyor. Yani istesen böyle bir şeyi tertipleyemezsin, planlayamazsın. Hayal edersin ama gerçekleştiremezsin.
1: Yani böyle bir şey var. Ben 14 Şubat'ta evlendim yurt dışında. Bak. Türkiye'de 23 Mart'ta evlendim. 22 Mart benim doğum günüm. 21 Mart kayınvalidemin doğum günü. Hani böyle bir şey vardır. Puzzle vardır ve puzzle'ın birleşmesi gibi bir şey oldu. Ben de anlamadım yani nasıl girdim, nasıl oldu, nasıl gidiyor. Gayet de iyi gidiyor, onu da söyleyebilirim size.
0: Ya bu puzzle güzel bir fotoğraf kardeşim. Gerçekten öyle. Canım benim. Berat'cığım ilk defa mesaj atmışsın. Son anda evlendim abi demişsin. Dikkatimizi çekti. Arayalım evet, dedik evet. Seni. Şu an Türkiye'de neredesin?
1: Ben Türkiye'de Antalya'da yaşıyorum şu an.
0: Antalya'da yaşıyorsun. Pekala.
1: Evet.
0: Bak bu sana ve dinleyicilerimize örnek olsun. Böyle bazen diyoruz ya abi ya yumurta bilmem neye dayandı yapılır mı bu iş falan diyor. Yok abi tatlı oluyor, güzel oluyor yani. Olsun.
1: Ben şöyle bir şey fark ettim gerçekten de hani son anda ya şey derler hep bir anda çıkacak sen de anlamazsın diyorlardı bana.
0: Değil mi?
1: Ben diyorum yok kim çıkacak ne yapacak. Benim yaşım da bayağı oldu. 36 yaşındayım şu anda.
0: Çok olmamış.
1: Hani bu yaştan sonra ya bu yaştan sonra olmaz falan diyordum ben. Bir de belli bir yaşa gelmişsiniz artık daha mantıksal bakarsınız diye düşünmüştük ama o öyle olmuyormuş. Kader denilen bir çizgiden mi ilerliyoruz bilmiyorum. Gerçekten de güzel bir şekilde ilerliyor.
0: Ya.
1: İnşallah böyle de gidecektir diye düşünüyorum.
0: Berat'cığım valla ben de evlenmem diyordum. Hatta çevremde kimse bu evlenmez diyordu. Evlendik çocuk aynısı. Bile yaptık yani. Bu işler böyle
1: maşallah.
0: İşler. Canım benim öpüldük evet. Çok memnun
1: vallahi
0: olduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok eyvallah. Sağ olun. Çok seyircilerden çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de bir anda katılım sağladım. Onlardan eksiğim varsa affola.
0: Ya Berat senin hayatın hep son anda bir anda ya. Sağlıcakla kal aramıza hoş geldin. Bay bay Berat.
1: Teşekkürler sağ olun.
0: Bay bay.
1: Sağ olun.

Berat'a mesajlar var. Diyor ki tüm erkeklerin başına ne gelirse boğazdan geliyor zaten diyor. Adam orada değil mi? Mangal falan filan. Oo, ne güzel kebap pişmiş falan. Hop. Doktoru kapmış. Vallahi helal olsun, çok tatlı. Berat bir de bana diyor kaydın bu kısmını atabilir misiniz hocam diyor. Tabii kaydın bu kısmını atalım sana Berat'ın. Yarın Radyo D podcast bölümünde dinleyebilirsin. Radyo.com internet sitemizde. Bulamazsan özelden ben sana atarım bana. Ama Instagram'dan hatırlatman lazım bana, tamam mı? Efendim Yusuf uyarıyor, Kerime Hanım geldi diyor. Ya Kerime de son dakika geldi, nasıl alayım ben onu şimdi? Efendim bendenizin Kerime'si gelmiş ama... onu reklamlardan sonra ağırlamayı planlıyorum. Reklamlardan sonra bendenizin Kerime'si burada sevgili dinleyenler. Konumuz son anda oldu. Yolla bana 0549 204 0104'e.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe kovanın nektarları topladıkları çiçeklere uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ekspertiz.
1: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

0: Yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: İrfan Aslanhan.
1: Aşk başımıza bela be. Burası Radyo D. Saatlerimiz 18.29 oldu. Sevgili dinleyenler, beraberiz canlı yayında. Ben İrfan Aslanhan. 0549-204-0104'te ne konuşuyoruz bugün? Son anda. Son anda bir şey yapmışsınızdır. Son anda olan bir şey olabilir sevgili dinleyenler. İrfan son anda kendimi kumrala çevirdim demiş dinleyicimiz. Çok da mutluyum diyor. Keşke mutluysan son anda değil de eskiden yapsaydın yani bunu. Kumral her şeye uyar yalnız ya. Vallahi yazın böyle bir ıslatırsın, siyah olur. Daha doğaldır. Bakalım efendim. Son anda beceriksizliğimden dolayı tatilim yattı demiş. Bu arada NATO zirvesindeki yemeklerle alakalı mesajlarınız var görüyorum. Yanık Denizli yoğurdu, Işıl Ayaş salçası, dana kaburga. İrfan bizim de bahçede gel bili bili yumurta yazmış. Ya iki yumurta kır tamam işte yani. Öyle manda yoğurdu falan ne gerek var? Yani... Evet, bütün şeyde İrfan nedir bu yemekler, yangın mı çıktı bir yerde diyor. Yanık Denizli yoğurdu, yanık Trabzon kaymağı abi. Hep yanık yanık yanık bir şeyler ya bu. Ne böyle bu? Evet sevgili dinleyenler, bir de az önce gördüm. NATO zirvesi menüsünü hazırlayan Şef Fatih Tutak paylaşmış Ertuğrul Özkök'e. En çok liderlerin en çok beğendiği yemekler arasında mesela Pedro Sanchez süt kaymaklı Antep fıstıklı tatlıyı çok sevmiş efendim. Cuma günü Antep'e geliyorum, bundan istiyorum bakın. Bak bundan istiyorum. Süt kaymaklı Antep fıstıklı tatlı. Emmanuel Macron Urla sakız enginarı ve Tokat asma soslu salatayı sevmiş. Donald Trump'inkini söyledim. Dana kaburga tandır beğenmiş. Adam ağzının tadını biliyor. Tabii. Bir dinleyicimiz Taner Bey dedi ki İrfan abi biz de bir tadına bakaydık ucundan falan. Ne kalmıştır var ya yemekler. Aslında bunlar gittikten sonra vatandaşı Ankaralılara eziyet çektiniz. Bir ziyafet çektirmemiz lazım. İyi olmaz mı? Vallahi billahi ne güzel olur ya. İrfan desene diyor, Yunanistanlıların yemek listesine yenileri eklendi. Geldiler bizden çalıp götürecekler. Yeminim. Vallahi billahi. Biz diyoruz dana kaburga tandır. Diyor ki makarna var mı menüde diyor ya. Ya vatandaşın bu makarna tutkusu ne olacak ya? Biz çünkü biliyorsunuz yani makarnayı ekmekle yiyen millet olduğumuz için. Pekala, geliyorum mesajlarınıza. Kerime ile geliyoruz bu sefer. Evet, Kerime ile geliyoruz. Bakalım hatırlayacak mısınız? Diyor ki dinleyicimiz, şimdi diyor bu sütlü Nuriye'yi nasıl tarif ettiler? Milk Nuriye olarak mı tarif ettiler diyor. Bu mesajınızı yayınlamış mıyız biz?
2: Tatlı da sütlü.
1: Dur dur, şuradan başla, yukarıdaki mesajdan.
2: İrfan Bey, bence günün menüsü sarayın yemek menüsü olması gerekli ama yine de tercih sizin. Şimdi tatlı da sütlü Nuriye'den bahsediyorlar İrfan Bey de, bu Nuriye'yi nasıl tanıttılar? Milk Nuriye diye mi acaba?
1: Niye sütlü Nuriye değil mi? Yani Nuriye sütlü. Yani zamanında demek ki ona benzetmişler. Nuriye'ye benzetmiş. Birisi çevresindeki bir Nuriye'ye mi benzetti acaba?
0: 3 sene önce kızımı üniversite kaydına götürürken Antalya'da havalimanında yemiş olduğum bir sandviçten zehirlenmişim. Hı hı. Tam uçağa bineceğiz, fenalaştım. Hostes alamayız dedi. Pilota sordular, alamayız tarzında bir cümle söyledi. Son anda Allah'tan yolculardan bir tanesi ben doktorum bir şey olursa müdahale ederim dedi. Kızım bu arada panik, ben tek nasıl gideceğim falan falan derken son anda sağ olsun doktor beyin yardımıyla uçağa binebildim. Yoksa kızım yalnız gidecekti, ben Antalya'da havalimanında kalacaktım.
1: Efendim konumuz son anda. Hadi Kerime bölümünü söyle.

0: Mesela ben Deniz'e sormak lazım. Neden bu şarkının adı Kerime?
1: Benim adım Kerime, göbek adım Mesele, bin oyuna getiririm.
0: Mesela niye Sütlü Nuriye, niye Kerime bunlar? Bunlar niye?

0: İrfan son anda ben de kartımı, kimlik kartımı almayı unutmuştum. Bu kadar. Mustafa Bey siz buyursunlar.
1: Selamünaleyküm İrfan'cığım. Selamlar. Kolay gelsin kardeşim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Şu mangalla piknikte tanışan arkadaşı ayıktırın da evlenmesin, vazgeçsin. Evleniyorsa bile.
0: Abi evlendi onlar. Bayağı bir o mangalı harladılar onlar o. Onlar mangalın üstüne mısır koydular, közlüyorlar şimdi. Ben mangalın üstüne ne severim biliyor musunuz? Turp var ya, bildiğiniz turp. Kırmızı turp ama. Onu kızartmaya bayılıyorum. Tadı öyle güzel oluyor ki mangalın üstünde. Eskiden patates falan kızardı. Patates bayda artık. Turp. Bak turpu unutmayın, turpu. Mangalın üstünde. Turpu mevsimi mi şu an, var mı bilmiyorum. İrfan ne o menü diyor. Tarhana çorbası içeceksin böyle. İçireceksin onlara diyor. Üf böyle. Vallahi. Onu da böyle yanık. Kastamonu tarhana çorbası diye içireceksin. Onu.

0: Evet, dinleyiciler hep yanık yoğurt, yanık tereyağı, isli salça. Hepsi yanık, isli salça, isli böyle. Sonra bunlar demesin bizi kanser ettiniz, vallahi yanık yanık yedirdik. Kayseri'den bir mesaj var. Adamlara dana kaburga tandır, bize de salçalı tabağın dibine ekmeği bandır bandır diyor ona. Kayseri'den Şuayb Bey göndermiş efendim. Tamam, senin adın Kerime, benden izin. Tamam tamam. İrfan, gerçekten menü bu muymuş? İyi diyor, liderler cırcır olmamış. Öyle yazmış. Neyse, boş ver, olsunlar aman. Efendim 0549 204 0104'e yolladığınız mesajlara bakıyoruz. Buyursunlar.
1: İrfan baba.
0: He baba. Selam.
1: Oğuzhan ben, Kartal'dan.
0: Oo, Sam Bey merhabalar. Şimdi hoş
1: son
0: geldin.
1: Anda bir haber okudum.
0: Nedir o son anda?
1: Diyor ki adam kahvede oyun oynarken yancısını dövmüş. Niye?
0: Niye?
1: Bana şans getirmiyorsun demiş. Ama yancılara da dikkat. Kimin yanına oturduğunuza da dikkat.
0: Aman. Bana şans getirmiyorsun diye kahvehanede yancısını dövmüşler ben. Görüyorsunuz. Memlekette gerçekten de aksiyon bitmiyor. Açık tımarhane gibiyiz. Böyle. Açık tımarhane devam ediyor sevgili dinleyenler. Bakalım efendim yazdıklarınıza. İrfancığım, biz bunları evde yapmaya çalışsak 2 sene borcunu ödeyemeyiz. Kız kola, yaptığın yemeğin altını yakıyorsun, bu kadar. Bu kadar basit. Koy yumurtayı veya de yoğurt koy şeye, yoğurt koydum dolaba, ellere vay de. Ondan altını yak ondan sonra. Oo, yani bu kadar. Pahalı değil. Yani valla zaten hani fazla para gitmesin diye bu yüzden yakmışlar her şeyi yani. O... Ne acayip değil mi ya? Vallahi billahi. İrfan, tabağı bitiren var mıymış acaba? Görmedim yani. Onu, o bölüm yok tabii yani. Kız ne, bizim Kayseri mantısını yese tabağın dibini bile sıyırmıştır bunlar ya. Allah'ını seversen. Bunlar böyle lezzetli bir şey miymiş ömürlerinde? Bu arada yanık yoğurt muhteşem bir şey. Ya mesela peynirin de yanığı çok güzeldi. Mesela hellim peynirinin yakın, üf. Biliyorsunuz zaten hellim. Daha önce onu pişirerek yeniliyor. Yoksa dişinde böyle gıcır gıcır ediyor hellim.

0: Yalancılar girdi.
1: Yasmin'cim bunu Bendeniz ablaya yollayacağım.
0: Attı, o bir şeytandır dedi. İnanamadım ben duyduğumda.
1: Bursa'da Dostluk Spor'da futbol oynadı. Ben de aynı anda onunla oynadım. Bursa Spor'daydım diyor. Yasmin sen de oynadın mı? Yani Bendeniz Türkiye'nin ilk kadın futbolcularından, biliyor muydunuz bunu? Vallahi. Bahar'cığım mı geldi canım Bahar?
2: İrfan merhaba, ben Bahar değil, ha. Babası Ümit.
1: Bahar dedin.
2: Okuldan dolayı düzenimiz bozuldu biraz İrfan'ım.
1: Ha, canım.
2: Bahar'la sana denk gelemiyoruz, özledik. Son anda ne oldu?
1: Ne oldu?
2: Bir şey olmadı İrfan.
1: Efendim günün konusu son anda oldu. Bana 0549-204-0104'e son andayla alakalı. Son anda diye bir futbolcu mu vardı ya son anda? Ha? Öyle. Reklamlardan sonra bakacağız.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Çağlayan Zincirli Kuyu Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları çift yönlü oldukça etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Ümraniye Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı oldukça düşük devam ediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.12 değer kaybıyla 14.189 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.069, çeyrek altın 10.292 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Hayat sana güzel tabii. Ya.
1: Yarım ekmek arasına dokunmayın, tuz basmayın yarasına.
0: Burası Radyo D, nasıl gidiyor? Müzik, eğlence, her şey, hayatın içinde her şey seninle bu radyoda. 0549 204 0104'te buluşuyoruz. Ankara'dan mesajlar var. Selam olsun. Bu zirve dolayısıyla sıkıntı çeken halkımıza. Az kaldı. Bugün herhalde toparlanır, yollarız diye düşünüyorum. Bir dünyaya bir seslensin şu Trump amca. Efendim, konumuz son anda oldu. Bu arada NATO Genel Sekreteri özellikle açıklama yapmış. Ev sahibimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Güzel Ankara'nın halkına da teşekkür ediyorum. Başkentinizde böyle bir organizasyon düzenlemenin lojistiğinin farkındayım. Zorluğunun halk için kolay değil, katlandıkları için teşekkür ederim, minnettarım demiş. Yani zordu, iki gündür işte illet işine gidemiyor falan filan. En azından adam bak empati yapıp nezaketen teşekkür etmiş yani. Hani vallahi yani özellikle bu empati yapıp teşekkür etmesi kıymetli sevgili dinleyenler. Böyle bir şey ama şey konusunda mutluyum. Bizim ev sahipliğimizi, misafirperverliğimizi ne güzel gösterdik onlara. Yani valla daha ne yapalım ya? Millet işine gidemedi, eziyet çekti o kadar yani. Dün Kızılay'dan Dikmen'e millet 4 saatte gidemedi ya. Pekala, bakalım mesajlarınıza neler var? Dinler misiniz diyor. Neden dinlemeyelim? Hangisini yayınlayayım yani? Bir sürü yollamışsın abi. Bunu yayınlayayım ben.
2: Nuriye, Sütlü Nuriye. Yani Nuriye diye bir bayan ismi tatlıya konmuş da künefe neden konmamış? Ben onu merak ettim yani. O da evde bitiyor. O da hani yani künefe bir de dünya çapında hani muhakkak bir isimde yer alması gerekiyordu. Yani ama tamam ya, bundan sonra bir yeğenim olur ya da bir kuzenim. Biri olur sağ olsun. Islah yapacağım, künefe koyduracağım ismini ya. Olmalı değil mi ama İrfan Bey? Künefe ya. Yani Nuriye vardı, niye künefe yok? Künefe yani. Olmalı yani. Künefeye haksızlık etmiş olmuyor mu?
0: Evet. Yani acaba diyorsun tatlının ismi mi bir insana konuldu da oradan şey oldu? Mesela çocuğunuz olsa sevgili dinleyene künefe koyar mısınız yani? Hani koyar mısınız? Başka ne tatlı isimleri var böyle ilginç çocuklarınıza koyabileceğiniz? Çocuk büyüyünce demesin baba nasıl bir şey koymuşun yani bu... Baba bu da konulur mu? Kan şekerim düşüyor ya. Sürekli. Millet gördükçe vallahi şekeri düşer yemin ediyorum. Künefe geçiyor bak. Bak künefe geçiyor. Künefe ne yapıyorsun? Kaymaklı mı? Yoğurtlu mu? Hangisi?
3: Sevgili dinleyenler, hangi tatlı ismini çocuğunuza koymak isterdiniz? Bak konu açıldı. Kendiliğinden açıldı vallahi bana. Dinleyici açtı. Melis diyor ki abi bunlar yanık yoğurdu moğurdu bıraksın gelsin İzmir bombası yesinler onlar. Bir görsünler diyor. Aa, canım İzmir bombası çekti ya.

0: Efendim Ankaralılardan mesaj var. Elin adamı düşünüp teşekkür etmiş. Bizimkilerden de istiyoruz diyordu. Evet. Bir tane daha var, açayım onu. Ver bakayım.
1: Bir Hataylı olarak.
0: Hataylı.
1: Yani deminden beri dinliyorum. Nuriye, o yok başka şu bilmem kaburga falan. Yani Hatay yemekleri zaten hani çok dünya çapında ün yapmışken, yani tabii, bir künefe mesela nasıl yenmez ya, menüde yok mu acaba, çok merak ettim. Künefesiz yok, bir NATO zirvesi olamaz yani.
0: Olamaz. Olmamalı. Olmamalı. Evet, doğru söylüyor. Daha dur, gitmediler, buradalar. Gider ayak bir tane künefeci yedirir herhalde diye düşünüyorum. Asel diyor ki künefeci abi neden kendi çocuğu yerine yeğenine koymak istiyor bu ismi? Sana sormuş. Ooo dada diyor, yazık ya, Adana kebap öyle mi olur diyor. Görsel kahretti beni, görsel diyor. Ah görsel, o görsel, o görsel. Koyacaktım böyle Adana biberini yanına onun böyle. Ha. Lavaşını da arasına böyle sıkıştırdım. Sizin orada arasına kaça sıkıştırıyorlar? İrfan selam. Genç kızken saç kesimimden dolayı beni de bendenize genelde benzetirlerdi, biliyor musun demiş. Çanakkale'den Özlem. Bu arada İrfan'cığım, cuma günü kısmetse Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde ses teli felci için ses teli sinir nakli ameliyatı olacağım. 11 yıl önce tiroid ameliyatı oldum ve o ameliyattan ses teli felci kaldı bende diyor. Şimdi bakalım, böyle bir ameliyat yapacaklar. Biraz uzun bir şey olacak. Birkaç gün hastanede yatacağım. Boyundan dışarıdan kesip yapıp oluyormuş. Ayrıca içeride... Oh canım benim. Yani sen mesajı yazmışsın da yazıp okudukça içim parçalandı. Bir süre konuşmak yasak. Hem de benim gibi çenesi düşük birisine diye ya. Kıyamam. Çanakkale'den Özlem. Çok geçmiş olsun. Bize bildir yalnız. Hani... tamam konuşamıyorsun ama yazabiliyorsun herhalde diye tahmin ediyorum. Onlar diyor bir zurna dürümü tatmadılar daha, zurna dürümü. Zurna... Bu arada Donald Trump Türk futbolunu yakından takip ediyorum demiş. Özellikle Fenerbahçe'yi destekliyorum demiş. Böyle bir açıklama mı yapmış? Aa, doğru mu bu? Yıllar önce bana çok güzel bir Fenerbahçe forması hediye etmişlerdi. Onu hala evimde özenle saklıyorum demiş. Ya sen onu sal o formayı ya, yemin ediyorum. Yani o formanın üzerindeki kehaneti sal artık. Doğru mu bu açıklaması, bir araştırır mısınız? Yani bu Trump yüzünden şampiyonun olamıyor olabilir yani Fenerbahçe. Bak söyleyeyim. Zaten Fenerli gibi geziyoruz. Saçı sarı. Bugün de kravat takmış. Sarı marı bir şeyler, bir şeyler böyle. Sarı lacivert olmuş galiba bugün. Öyle mi? Kim uydurdu acaba bu? Doğru mu acaba yani? Bunu bana bir... Yalan haber gibi geliyor. Öyle bir beyanı var mı Trump amcamızın?

0: Valla bazı hanımefendiler diyorlar ki o yemeklerin isimleri öyle değil. Yani çevirmişler diyorlar. Hangisini hanımefendi mesela söyleyin.
1: Oradaki adı da Buffalo Tandır.
0: Buffalo Tandır ne normalde? Senin yani şey mi? Senin fırında sütlacı mı Buffalo Tandır yapmışlar? Anlamadım. İsimleri yanlış yazmışlar efendim. Yanlış değil de işte biraz hani nasıl Ankara'yı biz böyle şey yaptık, birazcık böyle makyajladık. Yemekler de biraz öyle olmuş olabilir, bilmiyorum. Buffalo Tandır'ı.

bu şarkıyı çok seviyorsunuz. Ha, bak bak bak, Fenerbahçe o yüzden şampiyon olamıyor mesajları geliyor. İrfancı, bunlar bizim vezir barnağımızı yememişler mi diyor. Valla barnağını yedirmemişler, evet o. Çok fena. Dada diyor, bu yemeği nerede vermişler? Adres ver de Ankara ve çevre illerden tanıdıklar üşüşsünler beleş yemeği diyor. Aman İrfan, son anda çıkıp gelmesinler artık Didim'e, tatile. Arabalardan motor park etmeye yer bulamıyoruz. Şu an bir trafik varmış Didim'de sevgili dinleyenler. Bakayım, şöyle bir video yollamış dinleyicimiz. Acaba bunlar NATO zirvesinden çıkıp tatile mi döndüler acaba? Yani yani zirveyi bırakıp daha zirvede bırakamadım deyip tatilde mi zirvedeyi bırakacaklar acaba? Tatilde zirvede bırakacak olabilirler. Bu yüzden tatil beldeleri hazır olsun Didim. Ondan sonra Muğla, Bodrum, Antalya, Fethiye, hazır mısınız? Zirve orada devam ediyor. Efendim, haber merkezimiz çağırıyor. Gel diyor, haberlere gel.

konumuz son anda. Son anda başınıza ne geldi sevgili dinleyenler? Son anda ne geldi? Son anda oldu de bana yolla. 0549 204 0104'e.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya gelindiğine dikkat çekildi. Danıştay özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. İptalle beraber özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırılmış oldu. İstanbul Ticaret İl Müdürü plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 180 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes benim için bitti, artık onlarla anlaşmak istemiyorum ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur ifadelerini kullandı.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya hafif yağmurlu aralıklı güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Piyasaların 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.12 değer kaybıyla 14.189 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.069, çeyrek altın 10.292 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
5: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. New Life Mineralite eczanelerde.
1: English Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da.
2: English Home farkı var.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: acıları çekinmeden bana getir, sen tükenme, bizi bitir.
1: Burası Radyo D efendim. Eğlence bir yandan müzikle birlikte devam ediyor. Ben İrfan Aslanhan, radyo makinesini çalıştırıyorum. Artık son saatimiz, üçüncü saatimiz. Tarkan'la başladık yeni saate.
0: Geceleri kalbindeki acıları çekinme.
1: 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz bir yandan son anda oldu. Bir yandan işte dünyanın artık gündemi NATO. Mesajlarınız geliyor. İrfan abi, son anda evlilikten vazgeçtim, son anda kurtuldum mesajları da varmış, onu gördük az önce. Bu arada Trump konuşmaya başladı. NATO zirvesi harikaydı diyor. Şimdi bakalım buradan neler çıkaracağız. Bazı dinleyicilerimiz ver mehteri diyor. Bu arada mehter çok önemli. Vallahi bu işte bazı liderler gelirken mehter marşıyla karşıladık. Dünyadaki işte sosyal medya kullanıcıları ya muhteşem, neden böyle buna benzeyen bir şeyimiz bizim de yok falan diye gerçekten paylaşımlarda bulunuyorlar. Görüyor musunuz, takip ediyor musunuz bilmiyorum dünya basınını da, bizde niye böyle bir şey yok falan diye. Ama yani mehter takımı öyle kolay basit, öyle ver mehteri durumuna indirgenecek bir durum değil. Yani dünyanın en eski askeri bandosu. Bu şey bir şey ya. Çok önemli bir şey yani. Hani Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faal bir törensel bir birim. Bir koca bir ekip, sanatsal bir şey var orada. Ekip var yıllardır. Yani dünyanın en eski askeri bandosu. O yüzden adamlar ne oluyor ya, bizde niye böyle yok falan. Baba olamaz. İlk biz yapmışız onu zaten yani hani. Vallahi böyle paylaşımlar var. Hani Mitsotakis gelirken falan çaldık marşı. Bu bizde niye yok diye ilk defa dinleyen falan olmuş. Yani işte yaşı yetmeyen genç belki. Ama tabii kıskançlığından şu an hasetinden çatlayan ülkeler de var efendim. Yani... Hani yaptırımlar kalktı, neden öyle işte, o hani neden yahu var ya, dünyanın başına bela olan soykırımcı Netanyahu, o işte dünyanın televizyonlarına bağlanıp açıklamalarda bulunuyor. O yüzden şu an mevzuyu iyi okumak lazım. Hatta Trump da Netanyahu'nun televizyon kanallarına bağlanıp açıklamalar yapmasından sonra açıklama yaptı. Netanyahu'nun söylemlerini sevmedim, dikkat etsin demiş. Helal olsun sana sarı çocuk ya. Vallahi ABD Başkanı Netanyahu'nun söylemlerini sevmediğini, dikkat etmesi gerektiğini açıklamış. Bundan sonra durumlar değişti yani sevgili dinleyenler. Bu NATO zirvesi öyle bir dünyada bir kırılma noktası gibi duruyor.

Tabii Zafer diyor ki bir gün Mehteran takımını makinede inşallah konuk olarak ağırlarız. Valla önümüzdeki günlerde sürpriz konuklarım var size. Neden olmasın? Stüdyoya sığmayız. Açık alanda yapmamız lazım Mehteran takımıyla. Valla. Bundan böyle sizin de bir dinleyiciniz oldum mu demiş. Bakayım kim kim. Öner Bey aramıza hoş geldiniz yahu. Öyle bak ne güzel yazmış Ufuk abi. Mehter marşıyla geleni İzmir marşıyla yollarız İrfan'ımı.

Özkan diyor ki abi Yunanistan başkanı pişik olmuş gibi yürüyor. O nasıl yürüyüş öyle ya bu demiş. Ya buna demişlerdir. Bak Türkiye'desin, seni Mehteran takımı nelerle karşıladı falan. Biraz dik dur, biraz şey yap böyle. Bir iki tane de Kabadayı filmi izlettiler herhalde. Onlar işte çakma kabadayı gibi yürümeye başladı. Ben de gördüm o videoyu. Çok acayip, çok komik. İzleyin sevgili dinleyenler. Görmeyenler izlesin. Yani o kadar üstüne olmamış ki o duruş. Yani... Biraz kabadayı gibi yürüyor. Hani Türkiye'de severler böyle adamları demişler. Ama olmamış, oturmamış. Kıyafet biraz bir beş beden büyük gelmiş yani ona. Vallahi sevgili dinleyenler, ne olursa olsun ülkemiz çıkarlarına bir şeyler olacaksa bu eziyetler, Ankaralı'nın çektiği eziyetler falan. Mazlum insanoğlunun dünyada işine yarayacaksa bazı şeyler, Filistinli kardeşlerimizin işine yarayacaksa gelsinler öyle de yürüsünler, böyle de yürüsünler. Yani turkuaz bizim rengimiz o halıda, hepsinin boyunun ölçüsünü görelim, nasıl yürürlerse yürüsünler yani. Maksat bir şeyi yarasın memleketimize, insanlığa. İrfan Arnavutluk başkanı fena beyaz spor ayakkabı giymiş. Öyle mi, böyle topuklu mopuklu falan mı acaba? Abi oralar bizde Arnavutluk. Bulgaristan Cumhurbaşkanı burada. De onlar çok erken geldiler falan. Kimdi o en son gelen bir hanımefendi vardı? Neydi kadının adı? Meloni miydi? Onun da makyajı çok uzun sürmüş arkadaşlar. O yüzden... O en son gelen. Çünkü bayan dünya lideri yok doğru düzgün. Hanımefendi de, erkekler tabii hemen koşmuş gelmiş. Hanımefendi makyajı geç sürmüş. Yani olur öyle şey. Olabilir. Tabii o Mitsotakis yediği şeyler dokunduysa biraz o yüzden... O yüzden öyle yürüyor olabilir. Doğru söylüyorsun.

0: Hadi siz.
1: Hadi.
2: Masmavi gözleri lensli mavi, bir gördüm aşık oldum, şu gelen kimin yari?
3: Uyanım oldu mu? Ne zaman şarkı çalsın İrfan, ne olur sen söyle, sen söyle. İstek şarkı almıyoruz o. Şu
2: gelen kimin yari?
3: Adamın altı bağlı, ondan öyle yürüyor diyor. Mehter'in karşısında her an her şey olabilir.

0: Ya bir mesaj yazmış bir dinleyicimiz. İrfan diyor, çok şimdi anladım ki benim özlediğim yer senin yanınmış falan. Kim yazıyor ya dedim bunu. Burak Kağan yazıyor orada. Tamam mı? Sonra sesli mesaj atmış sevgili dinleyicim. Az daha yanlış anlıyordum bunu ya. Vallahi.
1: Son anda anladım ki en çok özlediğim yer senin yanınmış. Seni çok özledim sevgilim Melike.
0: Ya. Nasıl bir trollsün ya.

Abi bu ayakkabıyı şimdi atmış gördüm. Bence onun ayakkabısını unutmuşlar ben. Vallahi. Arnavutluk başkanı herkes siyah ayakkabı, o beyaz ayakkabı. Bir de spor yani takım elbisenin altına. Bence onun ayakkabısını memlekette unuttular abi. Vallahi. Gelen kimin ya? Ram bam bam, ram bam bam. Efendim reklama gidiyorum. Bam bam bam, bam bam bam. 0549 204 0104'te biraz sonra buluşalım, tamam mı?

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilemeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengini veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
0: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
4: Reklam.
5: Paketiniz var.
6: Ha, nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: sayınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yaz.

Bajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

19.30 yapmışız saatleri efendim. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Artık program da yavaş yavaş bitmiş ya. Bu kadar mı? Yok mu daha, kalmadı mı? Tüh ya, tüh. Bu arada Taylan bulmuş. Abi kendi topuğumuza sıkmışız ya diyor. Evet, zamanında ABD derneğimiz diyor başlıkta. Fenerbahçe Ork'ta Donald Trump'a forma hediye edilmiş 2012 yılında sevgili dinleyenler. Fotoğrafı da var. Uğursuz adamın

Yarın buradayız sevgili dinleyenler. Ben de gideyim biraz misafirperverliğimi göstereyim. Biraz. Bugün ben Deniz'e çok teşekkürler ediyoruz. Az önce de mesaj atmış bize. Ne mutlu bana, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum dinleyicilerinize diyor ben Deniz. Sizin yolladığınız o sesli mesajları falan da ona yolladık bu arada. Tabii. Canım kelebekli.

Hafta içi her gün bu makina 17-20 arasında sizlerle. Şimdi efendim biliyorsunuz yollara döküleceğiz yakında ve cihazlarımızı hazırlıyoruz. Makinayı yağlıyoruz.

neyle kapatacağım programı biliyor musunuz? Ama bu versiyonu hiç yoktur. Bazı DJ arkadaşlarımız isterse yollarım da ayrıca. Bakayım nerede, hazır mı? Onu bir ayarlayalım, onu bir.

0: Bu arada günün bu zirvenin en üzeni bizi Necla Hanım oldu. O yüzden içimizde buruk. Dün görüştüm diyordu Necla Hanım babamla. Bugün şu an basında farklı videolar geliyor sevgili dinleyenler. Necla Hanım yani kusura bakmayın şimdi konuşmasını yapıp gidecek adam ama ne diyor?
1: Ben sadece seninle tanışıp görüşmek istedim. Bir kızına sahip çıkamayan devlet başkanı olur mu?
0: Olmaz.
1: Bir aile babası olur mu?
0: Olmaz olsun.
1: Neden bunu yapıyorsunuz bana? Neden benim duygularımla oynuyorsunuz?
0: Ama yani içimiz parçalanıyor. Bu olaya kimse el atmadı ya. Vallahi billahi. Bak elimizden geleni yaptık radyomuz olarak. Evet ne gülme öyle yaptık. Sesini duyurduk Necla Hanım.
1: Ben yeterince aile bildiklerinden çektim. Hayatımı mahvettiler.
0: Ya işte bak.
1: Hiçbir zaman mutlu olamadım.
0: Ama kurban olayım yani bu kadının gözyaşlarına değer mi yani? Biri de kenara çekip böyle adam akıllı konuşmaz mı? Görüşemedi kız ya vallahi billahi. Ama ben çok sevdim Necla ablayı ya. Evet o bizim Necla ablamız. Yani bir hayırsever falan bir tanıştırmadı ya. Tamam güldük ettik falan da yani. Bu ablamızın çok acil artık destek alması şart yani.

Taylancığım sen mi yardımcı olacaksın bir... Ne istiyorsun? Yaptırımı yoktu tabii Necla Hanım'ın. Vallahi bak bana babalık yapmazsan şöyle Hürmüz'ü kapatırım deseydim. Vallahi yaptırımı yoktu. Kadının gücü yoktu yani. Ne yapalım? Olsun. Geçmişler olsun. Necla Hanım'a sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Canımız ama yanındayız ya. Vallahi billahi. Çok tatlı kadın. Efendim İrfan Boşluk Aslanan. Hoppa. Şimdi muhteşem bir remix ile kapatacağım programı. Dünyanın en eski askeri bandosu ve dünya liderlerini etkileyen, tüyleri diken diken eden Mehter marşımızla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faal bir törensel bu müzik şöleniyle ama ilk defa dinleyeceğiniz remix ile sevgili dinleyenler.

0: radyo makinesi.
1: Oh! Sesi biraz açarsanız. Yani bunun remixi bile fena oldu be. Fena!

İsteyene remix'i paylaşırız, evet. Bu arada o Binnaz remix'i şeyde Spotify'da var isteyenler için. Çok iyi değil mi?

İyi akşamlar Türkiye. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Radyo makinasının fişini çekiyorum yavaştan.

0: Radyo'da. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Çağlayan Zincirli Kuyu Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü oldukça etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Ümraniye Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Hastası istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı oldukça düşük devam ediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bank'ıyız,
1: Halk Bank. Piyasaların 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.12 değer kaybıyla 14.189 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.069, çeyrek altın 10.292 liradan alıcı buldu.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: inan, gelsin Sütaş ayran.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: reklam.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Reklam.
3: Radyo D.
4: Merhaba, ben Emre Fel. Radyo D, hayatın içinde. Her zaman seninle.
5: Müşküle.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, herkese keyifli akşamlar. Tarih 8 Temmuz, çarşamba akşamındayız. Saatimiz 20.05'i gösterdi ve şu anda Radyo T canlı yayın aracımızla İstanbul'un yeni yıldızı diyebileceğimiz Arnavutköy'de Karaburun sahilindeyiz. Ve buradan bir saatlik özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Ve tabii ki sevgili Çağlar da burada. Çağlar merhaba.
1: Bir saatlik özel bir yolculuk yaptık diye bekliyordum. Bir saatlik özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Evet. Birçok radyo ile beraber buradayız.
0: İstanbul'da merkez stüdyomuzdan buraya bir saatte geldik. İstanbul'a çok yakın bir yerde Arnavutköy'deyiz ve sanki böyle Ege'ye gitmiş gibi hissediyoruz kendimizi. Kesinlikle. Şu anda Karaburun sahilindeyiz ve hakikaten bir yandan böyle burada yaşayan halkımız böyle tatil yapıyormuş havasında hakikaten imrendiriyorlar kendilerini bizi. Bir yandan da burada Arnavutköy'de şu anda bu sahilde radyo festivali var. O yüzden buradayız. Yani Arnavutköy'de bugün ilki gerçekleşiyor, bir radyo festivali düzenleniyor ve biz de Radyo D canlı yayın aracımızla hemen burada sahnenin en önünde yerimizi aldık ve buradan özel bir yayın yapacağız. Tabii ki diğer başka kardeş dost radyolarımız da burada. Onlar da yayınlar yapacak bu bir saat içerisinde. Biz de buradan Arnavutköy'den aktaracaklarımız olacak bir saat içerisinde.
1: Hatta şu an aktarılmaya başlanan, alttan gelen sahnenin sesi de aracın içinde şu an duyuyorsunuzdur.
0: Hemen yanı başımızda sahne var çünkü. Sahnede bir yandan da sanatçı dostlarımız performans sergiliyor, şarkılarını söylüyor. Bir yandan sahnede çeşitli etkinlikler yapılıyor. Biz de sahnenin hemen önündeyiz tabii ki. Çağlar'ın dediği gibi alttan böyle o sesler de geliyor. Tabii boşuna demiyoruz Çağlar. Hayatın içindeyiz diyoruz her zaman. Arnavutköy'ün sloganı ne sence? Gördün mü daha önce yani?
1: Yani hatırlatabilirsin.
0: Arnavutköy Hayat Burada adlı bir slogan belirlemiş.
1: Tıpkı
0: Arnavutköy,
1: Radyo
0: Hayat
1: D gibi.
0: Burada. Yani hayat buradaysa biz de hayatın içinde olduğumuz için şu anda buradayız. Onu demek istiyorum.
1: Kesinlikle hayatın içinde ve hayat burada birbiriyle çok özdeşen bir motto olmuş. Ve bununla beraber dediğin gibi bir saatlik bir yolculukla Arnavutköy'e geldik. Sahnenin tam yanındayız. Heyecanı ve atmosferi hep aktarıyoruz diyoruz ya. Gerçekten buradaki atmosfer ve heyecan şu an zaten sahneyle beraber geliyor. Birçok farklı radyo var dedin. Onunla beraber o radyolarda görev yapmış ve görev yapan programcılar burada popüler müziğin isimlerini ağırlamaya devam edecekler.

0: saat ve saat programlarına göre.
1: Peki bir radyo festivali deyince senin aklına önce ne geliyor Çağlar?
0: Radyo geliyor tabii.
1: Radyo tabii ki. Ana özlemimiz zaten radyo. Yani bu kadar basit değil bu soru. Şimdi aslında altına biraz girmek istiyorum yani. Radyo festivali deyince ne anlam ifade ediyor, ediyor sence buraya gelen halk için mesela?
0: Sevgili Fatih Uslu, radyo deyince bizim aslında görünmeyen tarafımızı daha iyi bir şekilde seslendirme ve aynı zamanda dinleyicilere izletebilme imkanı yakaladığımız bir etkinlikle böylelikle radyo denince akla gelmesi gereken geniş bir hayal gücü ve geniş bir dünya geliyor. Onu da burada mümkün mertebede tüm gelen misafirlerimize radyo festivali aracılığıyla aktarmaya çalışıyor olacağız. Evet.
1: Tabii artık günümüz teknolojisiyle artık birçok sayfa var. İşte arama platformları var. Radyoyu merak eden herkes, radyocuları merak eden herkes de bir şekilde ulaşabiliyor yani. Onların görüntüsünü görebiliyor. Önceden gizem vardı, görünmüyorduk ama şimdi artık görebiliyorlar. Hatta stüdyolarımızı görebiliyorlar. Şimdi işte bu festivallerin aslında bir önemi de şu, şu anda burada olduğumuz alanda dinleyicilerimiz, halkımız geliyor ve bütün radyoları, şu anda burada tahminen sanıyorum 10 radyo var, 10 evet, farklı radyo istasyonu var. Birebir radyocuları görebiliyorlar, iletişim kuruyorlar ve yayınlarının nasıl yaptığını gözlemliyorlar. Yani onu çok merak edenler var. İşte bizim stüdyomuzda çok herkes geliyor ama gelmek isteyip de gelemeyenler de var. Uzakta olanlar da olabiliyor.
0: O yüzden
1: i̇şte
0: canlı yayın aracımızı ziyaret edebilme imkanı yakalayabilirler.
1: Aynen, buradan şimdi biz yayınımızı yaparak tüm Türkiye'ye sesimizi duyuruyoruz. İşte radyo böyle bir şey. Samimiyet var her zaman. Bazen arabanızda, bazen evinizde, bazen ofisinizde. Siz neredeyseniz orada oluyoruz ve hakikaten bir arkadaşlık kuruluyor radyo mecrasıyla. İşte bunun önemini aslında burada vurgulamaya çalışıyoruz. O yüzden de radyo festivali gerçekten çok anlamlı bir festival. İnşallah devamı böyle yıllar boyunca devam eder. Arnavutköy'den başladı ama inşallah bu büyür. Tüm Türkiye'de büyük festivaller radyo adına yapılır diye temenni ediyorum.
0: Radyo büyük bir emek. Radyo büyük bir emek. Sadece sesten ibaret değil. O sesin dinleyiciyle buluşmasının arkasında çok büyük bir iş gücü yatıyor. Yani benim çıkarmış olduğum o sesin iletilmesi adına çalışan geri planda birçok isim var. Vericilerden alıcılara kadar.
1: İşte
0: tutumda
1: bu, evet,
0: teknik aynen, masaya kadar. Şu an aynı zamanda teknik masadaki arkadaşımız Yusuf da olmak üzere. Tüm teknik arkadaşlarımıza da buradan selam olsun, radyoda çalışanlarına. Aynı zamanda
1: ekip işi dediğin gibi.
0: Bir ekip işi, yani büyük bir ekip işi.
1: Dışarıdan bakıldığında sadece programcı. Sen mesela 12-15 arası her gün yayındasın.
0: Evet.
1: Yani tek başına orada değilsin. Çok önemli bir noktaya aslında parmak basmış oldun. Arka planda o kadar çok arkadaşımız var ki mesai yapan. O yayınların iletilmesi için dinleyenlere doğru şekilde. İşte bu aslında radyoculuğunda o ruhunu oluşturan bir felsefe aslında yani.
0: Kesinlikle.
1: Hep birlikte böyle takım işbirliği var her
0: evet,
1: zaman.
0: Yani dediğim gibi teknik altyapıdan tutalım da o işin içeriğinin hazırlanmasına kadar prodüksiyonu, audio prodüksiyonu, ses prodüksiyonundan tutun kurgusuna kadar ve aynı zamanda reklam tarafı var bu işin. Birçok grup ve grubumuzun içerisinde birçok mesai arka, birçok departmanla ortak paydada buluşarak bu yayını dinleyiciyle kusursuz bir şekilde buluşturuyoruz. Bize de düşen senin bize açmış olduğun yolda sevgili Fatih Uslu, yayınlarımızı da güzel bir şekilde evet, gerçekleştiriyor olabilmek. Çünkü yayıncılığın ana motivasyonu birçok radyo hep der ki biz radyolarda hep böyle insanların enerjik olmasını isteriz, siz de radyo başında eğlenin derler ama genelde holding yönetir gibi radyo yönetirler. Hayır, öyle değil. Gerçekten bir radyocunun motivasyonu mutluluğudur. Bunu en güzel şekilde de, bunu sen olduğun için söylemiyorum, 45 yaşında ve yıllardır ulusal radyo mecrasında çalışan biri olarak söylüyorum. Lütfen olarak bunu gerçekten gururla söylüyorum. Radyo D güzel bir platform bu konuda ve bizler bir profesyonel olarak bunu, bir Radyo D yayıncısı olarak söylemiyorum, bir radyo programcısı olarak bunu olarak bunu iletmek istiyorum. En iyi şekilde kendimizi ifade edebildiğimiz platformlar mutlu olduğumuz yerlerdir. Ve seninle beraber olmak benim için çok büyük bir gurur. Çünkü üniversite yıllarından beri seni takip ediyorum. Dinliyorum, örnek aldım. Kim bilebilirdi ki yıllar sonra 45 yaşına gelip profesyonel birçok radyoda çalışıp en sonunda seninle beraber aynı kulvarda beraber koşabileceğim benim için çok büyük olur. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ne güzel sözler söylüyorsun. Teşekkürler.
0: Motivasyonumuz yani, tam.
1: Maç mı ediyorsun bizi?
0: Hayır. Bu tamamıyla çok en kalbi duygularımla söylüyorum. Motivasyonumuz ve mutluluğumuz evet. Tam bir şekilde. Dinleyici de zaten bunu alıyor.
1: Bak çok güzel ifadeler kullandın. Motivasyon dedin, mutluluk dedin, samimiyet dedin. O bulunduğumuz ortamda. Az önce benim ifade ettiğim aslında şey de oydu. Dinleyenlerimize biz samimiyet kuruyoruz radyo mecrasıyla. Bir arkadaşlık kuruyoruz. Onların dertlerine, hüzünlerine, sevinçlerine, mutluluklarına hep böyle ortak oluyoruz. Biz bunları yaşatırken tabii ki motivasyon veriyoruz. Pozitif bir yayıncılık yapmaya çalışıyoruz dinleyenlerimize. Şu an dinleyenlerimiz de tabii ki bunu tasdik ediyorlardır. İşte bu motivasyonu, mutluluğu, bu pozitif enerjiyi takım içinde de yapmamız gerekiyor diye inancım. O yüzden böyle olduğu için içeride de senin dediğin gibi o samimiyeti de kurmamız gerekiyor. Ekip olarak bunu kesinlikle yapmamız gerekiyor. O yüzden işte hep beraber burada sahadayız. Biz Türkiye'nin her yerinden yayınlar yapıyoruz biliyorsun. Bu radyoda canlılarımız aracımız da ikinci aracımız oldu bizim yeni aracımız. Bunu da böyle bir nevi hani yeni aracımızı kutluyormuşçasına güzel de oluyor. Böyle Türkiye'nin farklı yerlerini geziyoruz. Bu yıl önce biliyorsun Karadeniz'e gittik. Arkasından Cumhurbaşkanı'nda bir site turu vardı. 12 gün boyunca yollardaydık. Peşinden Bursa'da yayınlarımız oldu. Farklı illerde oldu. İzmir'de oldu. Çeşme'de yayınlarımız oldu. Ve tabii devam edecek işte.
0: Mesela neden? Teknofest geliyor yakında.
1: Teknofest geliyor, orada olacağız. Birçok yerde oluyoruz. Dinleyenlerimiz biliyor zaten. Çok aşina. Sosyal medya hesaplarımızdan sürekli paylaşıyoruz. Hep sahada olmaya çalışıyoruz. Hayatın içinde olmaya çalışıyoruz. Ve bunu yapmamızın bir diğer amacı da tabii ki dinleyenlerimizle bağ kurmak ve onların yakınında olmak. Ve radyonun gerçekliğini, büyüsünü yakından hissetmeleri ve tabii ki radyonun hala varlığını yakından görmeleri için aslında bunu yapıyoruz. Şu an bu bulunduğumuz festivalde tam anlamıyla böyle bir festival. Yani radyonun gerçekliği ve yaşamaya devam ettiğini gösteren bir festival.
0: Mesela ben bile duygu ve düşüncelerimi kaç yıldır beraberiz. Zaten içeriden ne hissettiğimi senin çok iyi bildiğini biliyorum iyi bir yönetici olarak, ama bak bu organizasyon aracılığıyla Radyo D canlı yayın aracından da Radyo D programcısı olarak değil bir radyo programcısı olarak duygu ve düşüncelerimi bu festival ayrıcalığıyla getirmiş oldum. Zaten bunun da amacı senin dediğin gibi bu. Radyocuların sesi olmak bu organizasyon.
1: Kesinlikle. Evet, Arnavutköy Belediyesi'ndeyiz. Daha önce gelmiş miydin Arnavutköy'e?
0: Seninle beraber geldim.
1: 13 Şubat'ta evet. Biliyorsun 13 Şubat Dünya Radyo Günü.
0: Evet.
1: Sağ olsun birçok kurum tarafından davet ediliyoruz o günlerde 13 Şubat'ta. Bazen böyle şey oluyorduk. Yani sadece 13 Şubat'ta mı hatırlanıyoruz acaba diye. Tabii ki yani bu kişisel bir şey değil ama son yıllarda görüyorum ki sadece 13 Şubat'ta sınırlı kalmıyor ya. Birçok kurum aslında bizi davet ediyor. Evet. Gidiyoruz. Radyonun aslında gücünün çok farkında birçok kurum. Sağ olsun Arnavutköy Belediyesi bizi 13 Şubat'ta davet etmişti, gelmiştik. Ben de o zaman ilk kez gelmiştim bu Karaburun sahile. Bugün ikinci kez buradayız. Tekrardan bu sefer tabii daha büyük bir organizasyon için buradayız. O gün sadece bizi ağırlamıştı belediye burada. Radyocuları ağırlamıştı. Bugün biz burada Arnavutköy halkını ağırlıyoruz radyocular olarak. Radyo Festivali adı altında. Bu da güzel bir sebep oldu buraya geldiğimiz
0: için. Güzel bir ortak payda da buluştuk yani. Evet. Hem dinleyenlerle hem buraya gelen misafirlerle radyo algısını doğru bir şekilde ilk defa görenlerin aklında güzel bir şekilde oluşabilmesi adına.
1: Arnavutköy deyince herkesin aklına eminim şey geliyor. Havalimanı geliyor şimdi değil mi?
0: Yok, Arnavutköy deyince aklına ne insanın geliyor? Kendi adıma söyleyeyim. Ha. Ben Ortaköy'de oturduğum için Bebek'le Ortaköy arasındaki Arnavutköy.
1: Evet. Hani hangi Arnavutköy diye soruluyor değil mi? Şimdi evet. Arnavutköy'e gidiyorum, hangi Arnavutköy?
0: Hangi Arnavutköy? Beşiktaş Arnavutköy mü diye.
1: Burası bir yere bağlı değil. Burası ilçe zaten. Başlı başına bir Arnavutköy. Yani Karadeniz'de mi söyleniyor burası mesela? Karadeniz'deki Arnavutköy'e
0: gidiyor. Bana daha önce söylüyorlardı Arnavutköy deyin diye 2008'li yıllarda. Ben de Arnavutköy bana çok yakınsınız diyordum. Hiç bozuntuya vermiyorlardı. Sonra o kişileri burada gördüm mesela, bir radyocu abimiz.
1: Evet.
0: Arnavutköy derken burayı kastediyormuş. Ben de büyük bir sazanlıkla kendi yok, oturduğum yerdeki Arnavutköy olduğunu.
1: Yani. O herkes karıştırıyor olabilir ama tabii ki artık adından söz ettirmeye başladı Arnavutköy. Birçok projesi var. Az önce ekranda da izledik burada. Festival başlamadan önce ekrana yansıttılar. Birçok
0: yatırımlar var.
1: Proje yapılıyor burada. Yapılmış olanlar da var.
0: Bakanlığın destek verdiği belediyeyle ortaklaşa devam ediyor.
1: Bulduğumuz anda Karaburun hakikaten yani
0: pırıl pırıl tertemiz.
1: İstanbul'a çok yakın ve tatil için kullanılabilir bir
0: gerçekten
1: alan yani.
0: Gerçekten öyle.
1: Şu harika evet, yani evet. İstanbul'a çok yakın.
0: Yani Şarköy'e kadar gitmeye gerek yok. Karaburun'a gelmeniz yeterli. Ciddi söylüyorum.
1: Ülkemizin her yeri hakikaten muhteşem. Güzel, yani. Evet. Ve şu anda bizi dinleyenler vardır yakınlarda, Arnavutköy'de veya yakınlarında. Onları buraya bu akşam davet ediyoruz. Radyo festivali devam ediyor. Şu anda Karaburun sahildeyiz. Biz de radyoda heyecan yarışımızda burada yerimizi aldık. Saat 9'a kadar yayındayız. Tabii ki Çağlar bir yandan sahnede çıkacak birazdan. Sanatçı bir dostunu ağırlayacak ya, orada. Evet. Söyleşilere katılabilirsiniz. Şarkılar dinleyebilirsiniz. Çağlar çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ben
1: tabii, tekrar... Burada noktalamıyoruz ama devam edeceğiz yok. 9'a kadar. Şimdi ama ben kısa de... bir müzik arası vereceğiz.
0: Müzik arası veriyorum. Ben de teşekkür ediyorum tekrar. Sana ve sağlamış olduğun tüm bu bize mutlu olabilmemiz ve kendimizi doğru ifade edebilmemiz adına vermiş olduğun platforma.
1: Teşekkürler. Çağlar Demirel bizimleydi. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Saat 20.05'te başladık ve 21'e kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Şu anda Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği radyo festivalindeyiz. Ben Fatih Uslu. Birazdan tekrar burada olacağız. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ve tabii konuklarımız da olabilir. O yüzden kulağınız bir yandan radyo odaya da olsun. Radyo festivalindeyiz. Ayrılmayın.

0: Radyo T hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu'ya herkese bir kez daha iyi akşamlar. Az önce biliyorsunuz Çağlar Demirer'le beraber yayınımızı açmıştık saat 20.05 itibariyle. Ve şu anda bu özel yayınımız devam ediyor. Radyosunu yeni açanlar olmuş olabilir. Bir kez daha hatırlatalım. Şu anda neredeyiz? Arnavutköy'de Karaburun sahildeyiz. Muhteşem bir yer ve burada bir radyo festivali gerçekleşiyor. O yüzden de biz burada misafir olarak bulunuyoruz ama bir yandan da aslında misafir ağırlıyoruz diyebiliriz. Çünkü şu anda Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu, Radyo D'de. Sayın Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Efendim, hoş buldum. Radyoları başında bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimize ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Burada biz 13 Şubat
2: Başkanım,
0: tarihinde...
2: Başkanım, sizden mi geldi o?
1: Benden geldi.
2: Ben bakıyorum, herkes telefonda bakıyorum. Sizi kestiriyorum.
1: Çok özür diliyorum.
0: Şimdi başkan beyin tabii telefonu susmaz, biliyoruz. Yani
2: evet, evet.
0: 24 başkanım. Saat açıktır sanıyorum. Şimdi tabii festivaldeyiz. Halkı görüyoruz. Çok büyük bir coşku var. Bir yandan işte penceremizden de dışarıda görüyoruz. Yan tarafta sahne var ve sahnede sanatçılar da çıkıyor. Performans sergiliyor. Etkinlikler var, yarışmalar var. Halkı burada görüyoruz. Muhteşem bir ilgi var. Öncelikle teşekkür ediyoruz tabii ki. Bir radyo festivalinin burada yapılması bizi de çok böyle gururlandırıyor. Bir radyocu olarak. Öncelikle çok teşekkürler. 13 Şubat'ta bizi ağırlamıştınız. Dünya Radyo Günü'nde bu ikinci gelişimiz oldu Arnavutköy'e. Bundan sonra anlıyorum ki daha sık sık geleceğiz biz.
2: Evet, bizim için de güzel bir farkındalık oldu başkanım. Sık sık da Sayın Fatih Uslu'nun dediği gibi biz geleceğiz gibi gözüküyor. Uluslararası bir boyuta taşımayı düşünüyor musunuz bu radyo festivalini?
0: Evet, nasıl doğdu bu fikir, nasıl ilerleyecek? Biraz onu bize anlatın önce, festivalden
1: yani
0: başlayalım.
1: Ben öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Tabii bu alandaki radyo festivalimiz, Arnavutköy Radyo Festivali'ne anlam katan, değer katan siz kıymetli radyocularımızsınız. Burada onun üzerinde şu anda radyomuz canlı yayın yapıyor ve 60'ın üzerinde radyocumuz var. Sanatçılarımız var. Alanı coşturan, eğlendiren, huzur içerisinde bu ortamı sağlayan siz kıymetli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizler buraya anlam katıyorsunuz. Bizler tabii göreve başladığımız günden itibaren sizlere vermiş olduğumuz bir söz var. Biz hayatın her alanında radyo ile karşı karşıyayız. Bugün 15 Temmuz'da, bugün efendim 6 Şubat depremlerinde, bugün pandemide hep radyo vardı. Radyocularla beraberdik biz. Ben hüzünlendiğimde radyo açıyorum, sizleri dinliyorum. Efendim mutlu olduğumda sizlerle birlikte oluyorum. Bu anlamda aslında kültürleri nesilden nesile aktaran, bunun lokomotifini, bu görevi gören kişilersiniz, radyocularımız. Bu anlamda bizler için çok kıymetlisiniz. Sizlerle, sizlere verilen değerin çok anlamlı, çok manalı olduğuna inanıyorum ve başarı da aslında buradan geliyor. Güzel bir iş yaptığımıza, kutsal bir iş yaptığımıza inanıyorum. Tabii bizler bugün Arnavutköy Festivali'ni, radyo festivalini düzenlerken buradaki radyocularımızın, buradaki hemşerilerimizle buluşması, bu anlamda radyo kültürünün bir kez daha öneminin anlaşılması hususu bizim için önemliydi. Şöyle bir kısasla başlayayım. Bakın, yıllardır dinlediğimiz birçok radyocu var. Ben yaklaşık 2-2,5 sene önce Afrikalı Ali'nin Afrikalı olmadığını öğrendim. Yani çok ciddi bir radyo dinleyicisiyim. Ve takip ederim hepinizi. Tabii Radyo D'de bizim vazgeçilmezlerimiz arasında. Ve sizler de aynı şekilde. Güzel bir iş yapıyorsunuz. Ve bu güzel yaptığınız işe bizler de Arnavutköy olarak bu vizyona bir vizyon katmak hedefindeyiz. Bugün gerçekten muhteşem bir program oldu. Festival oldu. Evet. Alanımız Hıncayış'ta oldu. Vatandaşlarımızın çok ciddi bir ilgisi var. Arnavutköy İstanbul'un buluşma noktası. Yani 38 mahallesiyle efendim yerüstü güzellikleriyle, doğa harikası, mavisiyle, yeşiliyle, vatandaşıyla, İstanbul Havalimanı'yla, sanayisiyle, evet, teknolojisiyle muhteşem bir yer. Buradaki bu süreci tabii ki dünyaya mal olmuş, bu anlamda uluslararası alanda da kendini kanıtlamış İstanbul Havalimanı gibi değerlerimizi de unutmamak lazım. Bu değere değer katacak. Bu anlamda Arnavutköy'ü gerçekten uluslararası platformda da birçok düzene, yere getirecek bir çalışma içerisindeyiz bugün. Biz iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğümüzün vesilesiyle biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de yerel ağına katıldık ve birçok bu alanda ödül aldık. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu Karaburun sahilimizde mavi bayraklı plajlarımız var.
0: Evet,
1: İstanbul'un 3 tane mavi bayraklı plajının içerisindedir bu plajımız. Bu anlamda aslında biz bu dinamizmimizi ve bu öz kaynaklarımızı, bu potansiyelimizi vatandaşımızla buluştururken aynı zamanda kitlemizin de çoğalması, bu projelerimizi takip eden İstanbullu birçok hemşerimizin gelip buraları kullanması bize onur veriyor, gurur veriyor. Aynı zamanda da bir sorumluluk yüklüyor. Kapasitelerimizi arttırmamız gerektiğini gösteriyor. Onu da şöyle ifade edeyim. Bakın, buraya geldiğiniz yol üzergahında, güzergah üzerinde jandarma karakolumuz var. Devamlı ölçümler yapılır. 2026'nın ilk yarısında, yani 6 ay içerisinde Arnavutköy'e yaklaşık 850 bin Karaburun Mahallesi'ne, çok özür diliyorum, 850 bin araç girişi olmuş. Yani çok ciddi bir araç girişi bu. Tabii buradaki plajlarımıza, sosyal tesislerimize, kültür tesislerimize, festivallerimize, konserlerimize vatandaşımızın ilgisini gösteriyor. Bizler bu alanda tabii ki bu güzergah üzerindeki yolun yetersizliğini biliyoruz ve vatandaşımıza yıllardır bunu ifade ediyoruz. Belki bizim sorumluluk alanımızda değil ama inşallah kısa süre içerisinde vatandaşımıza Arnavutköy'ün içerisinden İstanbul'dan direkt duble yolla gelebildikleri ve 9,5 kilometre Tayakadın Karaburun yolumuzun da müjdesini vermiş olayım. Projelerimiz tamamen onaylandı. Kısa süre içerisinde 3 gidiş 3 gelişli muhteşem bir projeyi buraya kazandırmış olacağız inşallah.
0: Şimdiden hayırlı olsun başkanım.
1: Hayırlı olsun.
0: Evet, çok güzel enfes çalışmalarınız var. Az önce festival alanında da, bu festival başlamadan önce ekranda çalışmalarınızı ve faaliyetlerinize dair bir video izlemiştik. Hakikaten
1: kısa bir kesit.
0: Muhteşem böyle işler yapmışsınız. Evet. Arnavutköy son yıllarda ben de çok yakinen duyuyorum. Tabii İstanbul'dayız zaten. Bağcılar'da bizim merkezimiz. Hep böyle duyuyoruz Arnavutköy'ü. Böyle adından çok söz ettiriyor. Evet. Yenilikleriyle, çalışmalarıyla. Şimdi siz de bahsettiniz zaten, yeni projeler de yolda geliyor, evet. Devam edecek.
1: Evet.
0: Geleceğini de çok iyi görüyorsunuz o zaman Arnavutköy'ün.
1: Kesinlikle. Bakın biz şimdi şöyle yapıyoruz.
2: Hatta tabii. Bir parantez daha açayım. Tabii. Arnavutköy'ün geleceğini çok iyi görüyor musunuz diye sorduğunda Sayın Fatih Usta eklemek istiyorum. Turizm açısından da Karaburun'u ilerleyen yıllarda, evet, nasıl değerlendirmeyi
0: planlıyorsunuz? Şimdi Ege'ye sanki Akdeniz'e gelmiş gibi hissettik Sayın Başkanım kendimizi buraya gelince. Evet. Yani öyle bir turizm açısından da doğru söylüyor Çağlar. Neler olabilir, neler değişebilir, evet, burada?
1: Ya şimdi tabii biz proje üretirken tamamen bir proje olsun da oraya belli bir kitle kullansın amacıyla, gayesiyle üretmiyoruz. Projelerimizin tamamında bir anlam var, bir ifade var. Tabii bugün de Karaburun mahallemiz bizim 22 kilometre Karadeniz'e kıyısı olan aslında bir mahallemiz. Arnavutköy'ümüz bu anlamda keza öyle. Tabii burada yapmış olduğumuz, hayata geçirdiğimiz birinci millet bahçemiz, ilk etabını bitirdiğimiz millet bahçemiz şu anda vatandaşımız tarafından işte rekreasyon alanlarıyla, efendim, sosyal tesisleriyle çok ciddi bir şekilde kullanılıyor. Yetersiz kaldı, kapasite arttırımı gerekiyor. Hemen ikinci etap, yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ikinci etap millet bahçesi projemizi bir ay sonra inşallah açıyoruz. Bu süreçte tabii yetersiz geleceğini yine görüyoruz, öngörüyoruz. Geleceğiyle alakalı bir tasarruftur bu da. Kazmasını vurduğumuz, temelini attığımız üçüncü etap projemizde de başladık. Yeni sezonda kesintisiz vatandaşımızın 3 kilometre uzunluğunda yürüyüş yapabileceği, istifade edebileceği bir millet bahçesi olmuş olacak. Tabii sosyal tesislerimiz, bu anlamda vatandaşımızın kullanabileceği, hizmet alacağı tesislerimiz çoğalacak burada. Biz bunun yanında şunu da yapıyoruz. Bakın, kaynaklarımızı, öz kaynaklarımızı iyi kullanma adına biz ilk göreve geldiğimiz andan itibaren yaklaşık 4500 tane cadde sokağımız var. Bu cadde sokağımızın asfaltlanması, tabii bizim sorumluluk olan alanlarımız var, sorumluluk olmayan alanlarımız var. Buraların asfaltlanması, yenilenmesi, altyapının yapılması gerçekten çok ciddi bir külfiyet, çok ciddi bir maliyet aslında.
0: Evet.
1: Birçok alandan, işte İsfalt'tan, efendim, İBB'den beklentileriniz oluyor, hibeler oluyor. 39 ilçe içerisinde tüm ilçelerin böyle beklentileri oluyor ama hiçbir şey bulamazsanız, hiçbir şey alamazsanız hani derler, kötü komşu ev sahibi yapar. Bu anlamda biz de ev sahibi olmuş olduk. Yakın, evet, bir zamanda Arnavutköy asfalt üretim tesisimizi kurduk mesela, çok ciddi kapasiteli. Bütün bunlar Arnavutköy'ün geleceğine yapılmış bir adımdır, atılmış bir adımdır. İnşallah burada doğan, büyüyen, yetişen bir Arnavutköylü olarak şunu söyleyeyim. Arnavutköy'ümüz bir sene sonra çok farklı bir yerde olacak. İki sene sonra çok çok farklı bir yerde olacak. İşte bu. 3 sene sonra İstanbul'un ve Türkiye'nin konuştuğu bir yer olacak. 5 sene sonra dünyanın konuştuğu bir yer olacak inşallah.
0: İşte geleceğe sormuştuk ama çok güzel ve özetleyen muhteşem bir cevap oldu başkanım.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
0: Bu çalışmalara tabii başarılar diliyoruz. Biz de zaten gözlemliyoruz bu yenilikleri sürekli ve devamında gelecek olması bizi ayrıca sevindirdi. Bir de tabii vaktinizi çok almak istemiyoruz çünkü birçok radyo var burada dediğiniz gibi. Onlara da uğrayacaksınız muhtemelen.
1: Tabii. Evet.
0: Bir medya akademiniz var sizin. Aslında radyoyu seven bir belediyesiniz.
1: Evet.
2: Arnavutköy Belediyesi. İletişim bunun iletişim neresinde anlamında. Ve radyonun rolü sizin için.
0: Biz medya tabii akademimiz var. Biraz kısaca ondan da bahsedin isterim.
1: Tabii. Yeni medya akademimiz tabii göreve geldiğimizde ilçemizdeki gençlere radyo anlamında, radyoculuk anlamında, sunuculuk ve medyayla alakalı birçok eğitimi vermek ve bu anlamda tabii birçok kursa, özel kursa gittiklerinde ciddi maliyetler harcadıklarını gördüğümüzde de bizim Arnavutköylü hemşerilerimizin, gençlerimizin bu işi gerçekten başarıyla ilerleteceğini inandığımız için, onlara inandığımız için oluşturduğumuz İbn Haldun Üniversitesi ile birlikte oluşturduğumuz bir akademimiz ve bu akademide şu anda 400'ün üzerinde gencimiz mezun oldu, vatandaşımız mezun oldu. En genç katılımcımız, kursiyerimiz 15 yaşında. Efendim çınarlarımızdan da yaklaşık 57 yaşında mezun olan efendim bu akademiden kursiyerimiz var. Tabii burada yeni nesil medyayı, yeni nesil bu anlamda radyoyu, iletişimi takip eden birçok dostumuz oluyor, vatandaşımız oluyor. Arnavutköy'ümüzden de artık sizler gibi böyle radyoyu kendine benimsemiş, radyoculuğu gerçekten iyi bir şekilde yapabilen ve duruşuyla, sesiyle vermiş olduğu bu manada tavırlarla, duygularla inşallah kendini hissettirecek radyocular çıkacak. Evet. Biz buna inanıyoruz. Yeni Medya Akademimizde tabii ki Arnavutköy'ümüzün genç bir akademisi kuruluşu inşallah neslimizin elinde bizlerle birlikte devam edecek, çok daha başarılı yerlere gelecektir.
0: Bu hakikaten bu dedikleriniz radyoculuk mesleğine, radyoculuk sektörüne çok büyük katkısı olan bir iş bu ya. O yüzden tabii. Ayrıca tabii tebrik ediyoruz. Bir radyocu olarak da gönülden destek veriyoruz ve kutluyoruz.
1: Medya çünkü akademisi, yeni medya akademimiz kendi bünyesinde Radyo Arnavutköy'ü de kurdu mesela.
0: De yani oradaki pratik de yapıyorlar orada.
1: Tabii harika. Pratik de yapıyorlar. Sadece süper teoride şey. Kalmıyorlar yani.
0: Harika yani bu akademi hakikaten bu mesleğin devamlı açısından da çok önemli bir şey. Burada çok önemli bir rol üstlenmişsiniz. O yüzden tekrardan kutluyorum. Şimdi önümüzdeki yıl Türkiye'de radyoculuğun 100. yılı kutlanacak. 1927 yılında başlamıştı ilk
2: Başkanım,
0: olarak.
2: Başkanım sizden güzel atılımlar bekliyoruz bizle
0: alakalı. Seneye 100. kutluyoruz ve 100. Az yılında önce da radyonun gücünün işte bu etkinliklerle, bu akademilerle vesaire, bu festivalle aslında önemini vurgulamış oluyorsunuz.
1: Evet yani bunu az önce sormuştunuz. Uluslararası bir ortamda yapabilir miyiz, bir boyutta yapabilir miyiz diye. İnşallah dünyanın konuştuğu bir festivali Arnavutköy'de yapmak bize nasip olur. Bunun için bizim teknik donanımımız, tecrübemiz, sizlerle birlikte heyecanımız, isteğimiz var. İnşallah olacaktır. Arzu ediyoruz.
2: Başkanım, arabada radyo dinlediğinizi ve genelde vazgeçilmeziniz olduğunu söylediniz, dile getirdiniz programın başında. Siz ne tarz programlar dinlemeyi seviyorsunuz ve ne tarz şarkılar dinlemeyi seviyorsunuz?
0: Evet, özel bir soru oldu ama bakalım.
2: Ben radyocu sorusu oldu, tamam.
1: Şöyle, birçok radyo kanalını takip ediyorum.
2: Evet.
1: Birçok radyocuyu takip ediyorum. Bu anlamda müzik ruhun gıdasıdır diyorum. Yani hiç ayırt etmiyorum. Yabancı dil tabii İngilizce belli bir seviyede var ama Almanca, efendim İspanyolca, dünyanın birçok dilinde müzik ben bu anlamda dinliyorum. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır.
2: Ve evrenselliğini
1: biliyoruz. Bu anlamda hiç sınıflandırmadım. Yani şunu daha çok seviyorum demedim. Yeni nesil rap dahil dinliyorum.
2: Evet.
1: Hepsini de takip ediyorum.
2: Güzel.
0: Harika.
1: Bu anlamda.
0: Bu arada Arnavutköy Belediyesi'nin güzel bir sloganı var. Az önce bahsetmiştim çağrılarla konuşurken.
2: Biz de çok ortak paydada. Şimdi Fatih Uslu oraya değinecek.
0: Arnavutköy hayat burada diye bir sloganımız var. Evet. Hayat burada. Biz de şimdi radyoculukta hep vardır ya, hayatın içinde olmak. Bizim aslında resmi sloganımız radyoda hayatın içinde.
2: Evet.
0: Yani hayatta burada, biz de bugün hayatın içinde bir radyo olarak buradayız bugün. Böyle bir uyum da olmuş, o da çok hoşuma gitti. Hakikaten hayatın her yönünü halkın böyle bir arada görmesi, yakınen hissetmek, dokunmak çok önemli bir şey. Bir de tabii kapatırken şuna söylemek istiyorum. Başkanımla hemşeriyiz ya. Onu da buradan vurgulayayım, Kastamonlu olarak.
1: Orayı es geçmeyelim.
0: Ben de 95 senesinde ilk radyoculuk deneyimi Kastamonu'da yaşamıştım.
1: Öyle mi?
0: Türkiye'de ilk kurulan köy radyosu nerede derseniz eğer Kastamonu'dur.
1: Kastamonu'da, hangi ilçesi?
0: Tosa ilçesine bağlı köy radyo, köyümüzde radyo kurmuştuk.
2: Hangi yaz köy? Ayında,
0: aşağı Kayı Köyü.
1: Orada, tebrik ediyoruz sizi.
0: 95 senesi o zamanlar gazetelere basılmıştık. Bayağı böyle yer, abimle beraber kurmuştuk böyle bir radyo deneyimi yaşamıştık. Tabii o zaman daha genciz ama o başlangıcı orada ateşlemiştik ve bugün işte 32 sene olmuş. Ben bu işi devam ettiriyorum. İşte arkadan da yeni gelecek böyle gençler ve isteyenler var. Siz de bu akademilerle olsun, bu festivallerle olsun çok güzel örnek oluyorsunuz. Bir kez daha o yüzden
2: tabii.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Mesela akademiler yoktu. Biz kendi çabamızla takip ediyorduk, ediyorduk özel radyoları. Ben üniversite yıllarında her ne kadar Sayın Fatih Uslu'yla yaşıt da olsam, benim hem yöneticim hem de gerçekten abiliğinde çok görmüş olduğum bir insandır. Üniversite yıllarında kendisini çalışmış olduğu o zamanki radyosunu dinleyerek ve kendisinin anonslarını dinleyerek bugünlere geldik. Şans, artık aynı kulvardayız yıllardır da.
1: Ben kendim bildiğim bileli 84 doğumluyum.
2: Evet.
0: Çok gençsiniz başkanım. Güzel. Türkiye'nin genç başkanlarından
1: ve dinamik. Fatih abiyi biliyorum ya.
2: Evet.
1: Muhteşem bir insan.
0: Teşekkürler. Son olarak şeyi sormak istiyorum başkanım. Bu radyo akademiden bahsetmişken, akademiden.
1: Evet.
0: Buraya şimdi sesimizi duyan ve başvurmak isteyen belki öğrenciler, isteyen gönüller olabilir. Nasıl başlıyorlar ve bu Arnavutköy evet. radyosu nerede konuşlanmış vaziyette?
1: Şöyle, bizim Arnavutköy Belediye'mizin yönetim kampüsünün içerisindedir. Yeni Medya Akademimiz. Sanat Akademimizin hemen karşısında. Nuri Pakdir Kültür ve Sanat Merkezimizin, Sanat Akademimizin hemen karşı koridorunda Yeni Medya Akademimize fiziken de gidip başvuru yapabilirler. Kurumsal sayfalarımız üzerinden de başvuru yapabilirler. Tabii Yeni Medya Akademisi gerçekten Arnavutköy'lü hemşehrilerimizin çok önemli bir akademi. Ben hem gençlerimizin hem hemşehrilerimizin buraya rağbet göstermesini, iletişime geçmelerini mutlaka arzu ediyorum. Çünkü yeni nesil Yeni Medya Akademisi'nde kendini gösterecek inşallah.
0: Harika, süpersiniz. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Ayağınıza sağlık ve tabii ki bir kez daha bu festival için de çok teşekkürler. Şu anda Karaburun sahilde radyo festivalindeyiz. Bu sene ilk oluyor değil mi? İlk
1: evet,
0: olacak.
1: İlk.
0: Gerçekleşiyor. Enfes bir şekilde önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam edecek bu.
1: Tabii
0: bunun
1: ki.
0: Sözünü almış olduk.
1: Tabii
0: buradan
1: ki.
0: Radyo sever herkesi de Arnavutköy'e davet ediyoruz. Bu güzellikleri görsünler istiyoruz.
1: Kesinlikle. Hayatımızın her alanında yer alan siz kıymetli radyocularımıza, radyolarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bu akşamki festivalimize gerçekten anlam kattınız. Bizlere gurur yaşattınız. Tekrardan emeklerinize sağlık. Kıymetli dinleyicilerimize radyoda ve radyocuyu, radyoyu dinlemelerini, takip etmelerini ve onlara destek olmalarını her ortamda arzu ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu konuğumuzdu. Biz radyo festivalinde tabii ki burada dinleyicilerimizle ve halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz.
2: Ben Çağlar Demirel.
0: Çağlar buradaydı. Çağlar çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın. Radyo'da hayatın içinde her zaman seninle.

Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo.

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Görüyorum, duyuyorum. Bir gün gelecek dönence. Biliyorum.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Examine N1.

0: Say. Önce bir dışından say sonra.
1: Tamam, önce bir dörtten geriye.
0: Evet, lütfen say say.
1: Dörtten bir
0: hadi say ya.
1: Son. İki, üç, dört.
2: Hızlı.

Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

0: güneş kışanmış.
1: Sıradaki şarkı retroyu bahane edip sevgilisine trip atanlara gelsin.

Şarkım sustu, artık o kalbimde çalıyordu. O eski hislerim tekrar coştu. Fakat ne yazık.